olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Hazır değilim. Sana gelemem. Zamanım var.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu.
1: Hedef şaşırtma.

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356-502-4142. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik. Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
2: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 25 Eylül 2026 Cuma sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Yine son dakika gelişmelerini programımız esnasında sizlere aktarmaya çalışacağız değerli dinleyenler. Programımızın başında sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Dün Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde merkez üssü olarak duyurulan 5.4 büyüklüğündeki deprem aynı zamanda Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da da hissedildi. Kentte kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından gözler Şanlıurfa ve çevresindeki aktif faylara çevrildi deniliyor haberde. Özellikle geçmişte bölgede yürütülen bilimsel çalışmalar kapsamında ayrıntılı olarak incelenen Bozova fayı yeniden gündeme geldi. Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Profesör Doktor Süleyman Pampal, Karaköprü'deki sarsıntının bölge açısından beklenmedik olmadığını belirterek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bu türden depremleri her zaman bekliyoruz dedi. Bizim için sürpriz değil, bundan sonra da olursa o da sürpriz sayılmamalı ifadelerini kullandı. Profesör Doktor Süleyman Pampal'ın açıklamaları yer almış haberin içeriğinde değerli dinleyenler. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz bir kez daha Şanlıurfa halkına ve depremi hisseden civar halkına değerli dinleyenler.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Filistin lideri Abbas, İsrail devlet terörü işliyor ifadesini kullandı. İsrail, aşırıcılığı, sömürgeci projesini sözde Büyük İsrail'i kurmaya doğru genişletmeyi ve Filistin varlığını tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyor dedi. Bugün sizi uyarıyoruz, bir Nakba'ya daha izin vermeyin, 1948'de yaşananlara benzer yeni katliamlara izin vermeyin dedi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabında. İsrail, işgal güçleri tarafından korunan çetelerin insanların evlerinde uyurken Filistinlilerin evlerini yıkmasına, yakmasına izin vermeyin ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. Genel Kurulu görüşmeleri 28 Eylül tarihine kadar sürecek. Genel Kurul'da devlet başkanlarının konuşmaları sona erdi. Üst düzeyli genel görüşmelerin devam ettiğini hatırlatalım değerli dinleyenler. Peki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri sırasında ne yaşanıyordu dünyada? İsrail Gazze'ye saldırılarını devam ettiriyordu. Batı Şeria ve bölgedeki askeri hamlelerini ve politikalarını sert bir şekilde eleştiren başlıca devlet ve hükümet başkanları öne çıktı. İsrail'i eleştirenler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması tüm dünya basınında manşetlerde yerini aldı. Yine Ürdün Kralı, Kral 2. Abdullah, Brezilya Devlet Başkanı, Katar Emiri, Fransa Cumhurbaşkanı ve Suriye Geçiş Hükümeti Devlet Başkanı da İsrail'i kınayanlar arasındaydı. Yine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de genel kurul açılışında konuşmasında İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki askeri operasyonlarını ve yerleşim politikalarını etnik temizlik tehlikesi boyutuna ulaştığı uyarısıyla sert bir dille eleştirmişti değerli dinleyenler. Bakın, bir elin beş parmağını geçmedi eleştirilenler. Peki diğer ülkeler nerede? Diğer devlet başkanları ne dedi? Hiçbir şey demediler. İsrail'i ve Netanyahu kasabını destekler nitelikte hiçbir kelime dahi kullanmadılar. Sessiz kaldılar. Bu sessizlik bile İsrail'i destekledikleri anlamına geliyor bize göre değerli dinleyenler.

Sıcak gelişmeler, detay haberlerini sizlere aktarıyoruz birinci sayfa programında değerli dinleyenler. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Şanlıurfa Merkezi 5.4 büyüklüğündeki deprem sırasında ve sonrasında Diyarbakır'da zeminde göçük meydana geldiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Bazı köylerde ve bazı yerleşim yerlerinde hasarlar olduğu da gelen bilgiler arasında. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 şüphelinin ise hakimlikteki işlemlerinin sürdüğü belirtiliyor değerli dinleyenler. Fon soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Fon hesaplarındaki milyonlarca lira donduruldu. 5 lüks araç 26 bin TL'ye devredilmiş. Bu araçların piyasa değerlerinin çok çok altında devredildiği belirtiliyor. Ayrıca Emre Tezben'e ait olduğu belirlenen 2 özel jete ve Serdar Turan'a ait olduğu belirlenen lüks yata da el konulduğu aktarılmış haberin içeriğinde değerli dinleyenler.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Reklam. Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
1: Reklam.

Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk evinde gazetecilerle bir araya geldi. Genel Kurul sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını cevapladı. Ziyarete ve diplomatik temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Aynı zamanda gündeme ilişkin soruları da yanıtladı. Fon soruşturması ile ilgili konuştu ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ne finansal sistemimize ne de Türkiye ekonomisine yönelik bir riskin söz konusu olmadığını belirtmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamaları var. Yılbaşında bu yana yürüttüğümüz sınır ötesi kapan operasyonları kapsamında 170'i organize suç elebaşı ve üyesi olmak üzere 44 ülkeden toplam 714 firari suçluyu ülkemize getirerek Türk adaletine teslim ettik ifadelerini kullanmış. Fon soruşturmasında tutuklanan Serdar Turhan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı deniliyor. Bir sevindirici haberimiz var. Sporla, boks sporuyla milli kadın boksörümüz Havva Nur Ketüda Avrupa Boks Şampiyonası kadınlar artı 80 kilogramda Rus rakibini mağlup etti ve altın madalyanın sahibi olduğu Ketüda'yı tebrik ediyoruz. Hem kendisini hem de onu çalıştıran teknik ekibi tebrik ediyoruz. İyi ki varsınız.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Play Store'dan indirdikten sonra...
3: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı. Akabin.

0: Şimdi böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
1: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
2: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
1: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
2: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
2: diye.
0: 300 lira
2: yapalım. Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
0: evet,
2: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
2: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
1: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel oluyor.
2: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
2: de ben.
0: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı ben doğrulama yani kodu mu? Ben doğrulama işte. Koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
2: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
2: Harika.
1: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
2: Şimdi
1: İşlem
2: yükleniyor.
1: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
2: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
2: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
2: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem bir hizmet oldu ya. Harika. Reklam.
3: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
4: İsrail ordusunun Gazze şeridinin orta kesimindeki El Megazi mülteci kampı yakınlarında açtığı ateş sonucu omuriliğinden yaralanan 10 yaşındaki Rital Ahmet Muhammed El Belbisi felç geçirdi. Küçük kız yeni eğitim öğretim yılında okula gitmesi gerekirken yatağa mahkum kaldı deniliyor. İsrail ordusu Gazze'ye yönelik saldırılarını arttırdı. Gazze'de sivilleri hedef almayı sürdüren İsrail, yaralı çocuklara gönderilen tekerlekli sandalyelerin bölgeye girmesine dahi izin vermiyor denilmiş haberin detayında ne üzücü. Şımarıklığını bir ön safa daha taşıdı İsrail. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu konuşması sırasında çağrı cihazını gösterdi. Çağrı cihazlarıyla ilgili de suikastler düzenlediklerini net bir şekilde itiraf etmiş oldu. O suikastleri geçtiğimiz senelerde hatırlayanlar vardır değerli dinleyenler. Bir taraftan da İsrail'in Gazze'ye saldırılarına sessiz kalan devletler var. Neredeyse üç maymunu oynuyorlar tabiri caizse. İsrail'i eleştirenler arasında çok az kişi var. Bunların başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. Konuşmasında Gazze'deki insani dramı ve sivil kayıpları sert ifadelerle eleştirmişti. İsrail'in tutumunu ve uluslararası toplumun sessizliğini tepkiyle karşıladı. Erdoğan'ın hitabı sırasında İsrail heyetinin salonu terk ettiği basına yansıyan haberler arasındaydı.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Ah rana nin rana nin ara ira. Yakalım mı yakmayalım mı?

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Birinci sayfa programımızda değerli dinleyenler. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden 8'i tutuklandı. 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 kişinin mahkemedeki işlemlerinin sürdüğü aktarılmış değerli dinleyenler. Gazze soykırımının faili olarak biliniyor. O kişi Benjamin Netanyahu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmasına başlamadan hemen önce birçok katılımcı tepki olarak salonu boşalttı. Bu salon boşaltmalara karşı da İsrail heyetinin alkışlaması da dikkatlerden kaçmamış, şımarıklığın daniskası diyebiliriz bu duruma değerli dinleyenler. Bursa'da inşaat işçileriyle bir müteahhit birbirlerine girdi deniliyor. Bursa'da müteahhitle inşaat işçileri arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 8 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Kavga anı kameralara yansımış. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında dolaşıma sokulan istifa iddialarını yalanladı. Netanyahu Birleşmiş Milletler'de konuşurken çok sayıda ülkenin delegeleri salonu terk etti deniliyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapmış İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sınır ötesi kapan operasyonlarında 714 firari suçluyu yakaladıklarını ve Türkiye'ye getirerek adalete teslim ettiklerini dile getirmiş.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. Manisa'nın Kula ilçesinde 65 yaşındaki bir kadın konakladığı odanın içerisinde bulunan havuzda ölü olarak bulundu. Sevim Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni yapılacak adli inceleme ve otopsi sonucunda belli olacak deniliyor. Aydın'ın İncirliova ilçesinde beton mikseriyle karşı şeride geçerek iki servis aracına çarptığı kazada 10 kişinin yaralandığı belirtiliyor. UEFA Uluslar A Ligi 1. grup ilk maçında bugün Türkiye ile karşılaşacak. Fransa'nın teknik direktörü Zinedine Zidane, "Türkiye çok iyi bir takım, en son Dünya Kupası'na katıldı. Bana göre ilk turda elenmesi beklenmeyen bir durumdu. Hak ettikleri yerde değiller. Biliyorum ki çok zor bir maç olacak ve bize sorun yaratacaklar" ifadelerini kullanmış. Trump-Xi zirvesi, birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 37'lik pivot 10 yıl sonra Fenerbahçe'de, İstanbul merkezli usulsüz vatandaşlık operasyonunda 52 şüpheliye tutuklama talebi denilmiş. Fransa milli takımı Kocaeli'ye geldi deniliyor. Antalya'da tur minibüsü kamyonet ve otomobille çarpıştı. Fon soruşturmasında yeni gelişme, 2 özel jet ve 1 lüks yata el konuldu deniliyor. Fenerbahçe'den yasa dışı bahis sponsoru iddialarına yanıt denilmiş. CIA'den gölge filo uyarısı, İHA saldırıları düzenleyebilirler. Hollanda'da Batı Nil virüsü alarmı var. Ölü sayısı 5'e, vaka sayısının 44'e çıktığı belirtiliyor değerli dinleyenler.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
3: Kimliğinizi alabilir miyiz?
2: Tabii.
3: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
2: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
4: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
2: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
5: Başarılı. Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kioslarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
2: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
6: İşlem başarılı. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
7: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
8: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
9: 212 56

Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Sizlere yine haber başlıkları, detay haberlerini aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. CHP'ye geçecek iddiasına yeni partili vekilden yanıt denilmiş. Yeni Parti Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, kendisinin de aralarında bulunduğu 9 milletvekilinin CHP'ye geçmek istediği iddialarının ardından yanıt verdi. Yıldızlı, yeni partide mutluyum, hiçbir yere ayrılmayacağım ifadelerini kullanmış. Yaralanan öğrenci dehşet anlarını anlattı. Turgutlu'daki okul saldırısından bahsediliyor. Mansur Yavaş sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde istifa dalgası, peş peşe istifa ettiler. Mecliste kaç CHP'li kaldı sorusuna yer verilmiş. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protesto, Netanyahu boş salona konuştu deniliyor. Anadolu Efes Barcelona deplasmanında kayıp denilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan fon krizine ilişkin ilk açıklama, sorumlu olan kim varsa haber başlığı var. Yeni partinin ismi için kritik tarih, dosya Anayasa Mahkemesi gündeminde deniliyor. Haber başlıkları böyleydi değerli dinleyenler. Şimdi Bağımsız Maden İşçileri Sendikası örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ve Umutsen Hukuk Kolektifinden avukat Mürsel Ünder hakkında duruşmada sarf ettikleri sözler gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldığı belirtilmiş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin 30 üyesinin istifa ettiği öğrenildi. Böylece 41 olan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki CHP üye sayısı 11'e düştü. Mansur Yavaş yaptığı açıklamayla Buttan CHP'sinden istifa ettiğini ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 30 meclis üyesinin istifa ettiği, CHP'den istifasını verdiği belirtiliyor. İstifa eden 30 isimden bazılarının yeni partiye katılacağı, büyük bölümünün ise Yavaş'ın kararına göre hareket edeceği savunulmuş haberin içeriğinde değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
5: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
6: İsrail'in Gazze'ye saldırılarına sessiz kalan devletler var. Neredeyse üç maymunu oynuyorlar tabiri caizse. İsrail'i eleştirenler arasında çok az kişi var. Bunların başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. Konuşmasında Gazze'deki insani dramı ve sivil kayıpları sert ifadelerle eleştirmişti. İsrail'in tutumunu ve uluslararası toplumun sessizliğini tepkiyle karşıladı. Erdoğan'ın hitabı sırasında İsrail heyetinin salonu terk ettiği basına yansıyan haberler arasındaydı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Amerika'ya gidemedi. Video konferans yoluyla genel kurula hitap etti ve mesajında İsrail'in aşırı politikalarını, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri ve Filistin varlığını ortadan kaldırma girişimlerini Büyük İsrail Projesi vurgusuyla eleştirdi. Ürdün Kralı, Kral 2. Abdullah var ki o da aynı şekilde İsrail'i eleştirenler arasındaydı. Gazze ve Batı Şeria'daki eylemlerinin uluslararası hukuk ihlal ettiğini ve bölgede kalıcı işgal politikasına dönüştüğünü belirterek uluslararası toplumu İsrail'in saldırganlığına karşı durmaya çağırmış değerli dinleyenler. Dün Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde merkez üssü olarak duyurulan 5.4 büyüklüğündeki deprem aynı zamanda Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da da hissedildi. Kentte kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından gözler Şanlıurfa ve çevresindeki aktif faylara çevrildi deniliyor haberde. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz bir kez daha Şanlıurfa halkına ve depremi hisseden civar halkına değerli dinleyenler.

0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
1: Evet, programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle İskenderun Körfez çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde, güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış uyarısı ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli dinleyenler. Haftayı kapatıyoruz. 25 Eylül 2026 Cuma sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Kısa bir hafta sonu tatilimiz olacak. Artık Eylül ayında son haftasına girmiş olacağız. 28 Eylül Pazartesi sabahı bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. Bugüne kadar kendinize iyi bakın, iyi hafta sonları, iyi tatiller diliyoruz. Ve bu akşam A Milli Futbol takımımıza Fransa karşısında başarılar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Sivas'ta tarihi lojistik ambar binası restore edilerek 400 yolcu kapasiteli 211 araç otoparklı modern yüksek hızlı tren garı haline getirildi. Yolcu konforu artırıldı. Aksa Doğalgaz, Tokat ve Amasya'daki abonelik işlemlerini 30 Eylül akşamından 5 Ekim sabahına kadar sürecek sistem çalışması nedeniyle durdurdu. Doğalgaz kesintisi olmayacak, faturalar ertelendi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu

0: Fiyatlarında değişiklik yaşanmadı. Borçlardan kurtulamayan 3 şirket iflas etti, mahkemeler süreci doğruladı. Kocaeli ve İstanbul'da turizm, yapı ve ilaç sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar, iflasla sonuçlanan konkordato döneminden çıktı, alacak tahsilatı için uzun hukuk mücadeleleri başlıyor. Spor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı takımı şampiyonluk için kurduklarını, oyunculara güven duyduğunu ve transferdeki şartların zorluğunu vurguladı. Hakem hataları ise devam ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal eleştirilerden uzaklaşarak sosyal medyadan kaçındı ve saha içine yoğunlaşarak oyuncularını korumaya aldı. Samandıra'da iletişim kontrolü yürütülüyor. Fenerbahçe yaz transfer döneminde 99,17 milyon euro harcayarak Süper Lig'de en çok yatırım yapan kulüp oldu. Mason Greenwood, küresel en iyi 11'e seçilen tek Süper Lig oyuncusu olarak öne çıktı. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 97 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta hava parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 19 derece. Sivas'ta hava parçalı ve çok bulutlu. Hafif yağmur beklentisiyle en yüksek sıcaklık 24 derece. Yozgat'ta hava parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 17 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

Puppet'teki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Deha ile yaptık. Tanrım radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Dilek Acar'la devam ediyoruz. Hani dünya tatlısı? Hoş geldiniz.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Play Store'dan indirdikten sonra...
2: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
1: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
3: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
2: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
3: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
2: Tamam. Ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
1: 300
2: diye.
1: 300 lira.
2: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
1: evet,
2: veriliyor.
1: KDV'si, vergisi.
2: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
1: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor. Bu kadar.
3: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
1: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
2: Çok güzel,
1: oluyor.
2: Evet. Onu ben
1: çünkü
2: de ben.
1: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzamı ben, doğrulama yani kodu mu? Ben doğrulama işte. Koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
2: Geldi.
1: Mesajım geldi. Onayla.
2: Harika.
3: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
2: Şimdi
3: İşlem
2: yükleniyor.
3: Bitene kadar ayırmayınız.
1: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
2: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
1: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
2: Şimdi bir dakika sürmedi.
1: Bir dakika sürmedi. Şansa
2: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
1: Evet.
2: Muhteşem bir hizmet oldu ya. Harika.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.
7: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Manifest Zamansızlık radyonuzdaydı. Efendim bakınız, bir zaman yolcusu 4413 yılından geldiğini söyledi ve 2028'i işaret etti. Oğlum direkt değiştirsene madem. İngiliz ajan tek tek anlatmış efendim. Bak, başarısızlık ihtimali %50 olan gizli bir görevle geleceğe gönderildiğini öne süren İngiliz Savunma Bakanlığı için çalışan Lewis Walker 4413 yılında karşılaştığı ürkütücü manzarayı ve insanlığın kaderini belirleyecek kritik 2028 detayını tek tek anlattı. Oğlum 4413'te bana ne? Yani tamam, hani gelecek nesilleri düşünmek tabii ki önemli bir olgunluk. Günümüzde pek düşünülmüyor ama nedir, çevre olarak düşünmek gerekiyor. Yaşam olarak düşünmek gerekiyor, düşünce olarak düşünmek gerekiyor falan filan, ama şimdi sen 4413'ten bahsediyorsun. Şimdi ne yapayım yani o zaman, yani o yıllarda eğer kıyamet miyamet kopmadıysa, hala yaşıyorsa insanlık, bunu ben yokum. Ama yani komple hiç yokum yani ben. Hani o zaman yani 4413 yılında yaşayanlar benle ilgili bir kalıntı bulursa, benden kastım biziz yani. Hani tarihi bir değeri olduğu için müze falan yaparlar bizden. 2028'de ne oluyor? Ne yapıyoruz 2028'de? İngiliz vatandaşı Walker gizli bir deney kapsamında 1977 yılından, bak 1977 yılından 4413 yılına gönderildiğini ve gelecekte insanlığın büyük ölçüde ortadan kaybolduğunu gördüğünü iddia etti. Normal. Walker 2018 yılında yayınlanan bir videoda zaman yolculuğu yaptığını öne sürerek dikkat çekici iddialarda bulundu. Ama sen de gizli bir görev diyorsun, zırt pırt gidiyorsun geliyorsun. Bu bir sakin dur bak. Adam bak gidiyor, ondan sonra ben diyor 4413'e gittim diyor. 1977 yılında çıktım yola diyor. Gizli bir görevle diyor gittim diyor. Sonra yine gelmiş bu 2018'de tekrar bir videoda konuşmuş yani. Gelgitler yaşadığı kesin. Walker'ın anlatımına göre kendisi 1970'lerde İngiltere Savunma Bakanlığı için çalışıyor ve son derece gizli bilgilere erişebiliyordu. 1977 yılında ise gizli bir zaman makinesinin test edilmesi için seçildiğini öne sürdü. Bak sen İngiltere neler çevirmiş. Walker deneyin başarılı olma ihtimalinin yaklaşık %50 olduğunu söyledi. Başarısızlık halinde ise zaman ve mekanda sonsuza kadar kaybolabileceğini veya farklı boyutlar arasında sıkışıp kalabileceğini iddia etti. Demek ki deney başarılı olmuş. Ne güzel. Walker'a göre deneye katılması karşılığında kendisine 250 bin sterlin teklif edildi. Oğlum her şey para değildir ya. Hep onu teklif ettiler, bunu teklif ettiler. Neyse. İddiasına göre Walker daha sonra Manş Denizi'nin altında bulunan gizli bir tesise götürüldü. Burada yalnızca zaman yolculuğu değil, ışınlanma ve zihin okuma gibi teknolojiler üzerinde de çalışmalar yürütülüyordu. Bak 1970'lerde İngiltere'nin geldiği teknolojik seviyeye bak sen. Günümüzde hala yok. Adamlar o yıllarda gizli saklı bir de denizin altında yapıyorlar bunu. Işınlanma var, zaman yolculuğu var, zihin okuma var. Hey yavrum, bir görünmez adam da yapaymışlar. Bence yapmışlardır mesela, söylemiyorlardır. Walker'ın hikayesine ilişkin benzer anlatımların Kasım 2018'de de yayımlandığı görülüyor. Haberde Walker'ın gerçekten bir İngiliz zaman yolculuğu projesinde yer aldığına ilişkin bağımsız bir kanıt bulunmadığı belirtiliyor. Kanıt mı aradınız? Oğlum bir fotoğraf motoraf çeker bak, gitmişsin o yıllara. Walker'ın anlatımına göre deneyin amacı onu yaklaşık 600 yıl ileriye göndermekti, ancak deney sırasında bir şeylerin ters gittiğini ve kendisini planlanandan çok daha uzak bir tarihte 4413 yılında bulduğunu iddia etti. Deney tam başarılı olmamış. Tamam, nasıl döndün? Bak Walker 4413 yılında uyandığında kendisini fütüristik bir hastanede bulduğunu anlattı. İddiasına göre hastanede insan personel bulunmuyordu. Görev yapanların tamamı insan benzeri robotlardı. Bak sinyaller bugünden gelmeye başladı. Bak diyoruz bak, bu insansı robotlara aman dikkat diye.
Hastanenin dışına çıktığında ise uçan araçların bulunduğu son derece gelişmiş bir şehir gördüğünü öne sürdü. Tamam, buradaki tehlike ne? Gayet güzel bak. Walker gelecekte insanların bugünkü haliyle var olmadığını, çok uzun zaman önce teknolojiyle birleştiğini ve geriye yalnızca robotların kaldığını söyledi. İnsanlar ne yapıyor sırada? Çayır çimen geze geze, oy oy. Ayrıca 2028 yılından geldiğini iddia eden başka bir zaman yolcusuyla karşılaştığını da öne sürmüş. Oğlum baya baya millet zamanda yolculuk yapıyor. O oradan 2028'e yola çıkıyor. Diğeri oradan başka zamandan çıkıyor. Hikayenin daha önceki haberlerinde bu iddianın yanı sıra zaman yolculuğu teknolojisinin 2028 yılında kamuoyuna açıklanacağı öne sürülüyor. Ne kaldı şurada? Valla olur bak, alırız. Paramız yeterse alırız yani. Birikim yaparız. Yani mobil mi olacak? Yani evlere mesela olacak mı? Ya da mesela bir telefon uygulaması mı olur? Açacaksın, düğmeye bas mesela, kameraya bak. Mesela abonelik ücreti ne olur onda? Bir de dönüş garantili mi? Walker'ın 4413 yılına yaptığı öne sürülen yolculuğa ilişkin herhangi bir fotoğraf, nesne veya başka bir doğrulanabilir kanıt bulunmuyor. Ama adam ajan, şimdi bak diğer taraftan baktığında bunu belli etmemesi lazım. Yani gizli bir görev bu. Bakma şimdi açıklama yapıyor mu? Olsun. O olsun, o kadar olur. Walker'ın anlatımına göre robotlar daha sonra onu 1977 yılına dönebileceği bir zaman istasyonuna götürdü. Böylece hikayenin sonunda geçmişe geri döndüğünü iddia ediyor. Hikayeyi de iyi yazmış. Robotlarla pazar. Abi biz seni göndeririz ya, 1977'ye döndü göndeririz, ne olacak canım? Videonun yayınlanmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen Walker'ın anlattığı yolculuğun gerçekleştiğini doğrulayan bağımsız bir kanıt ortaya çıkmadı. Kanıt arayanların da bence incelenmesi lazım. Burada tamam, bu arkadaşı çok incelemeye gerek yok esasında. Ama kanıt arayanların da bir bakılması lazım yani. Bir hani ruh hallerine. Onlar hangi yıldan gelmiş? Bunlar önemli detaylar. O yüzden efendim, böyle size sağda solda ne bileyim hani ben zaman yolculuğu yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım diyen birileri olursa inanmayın, para isterlerse vermeyin. O para gelmez, ben size söyleyeyim.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Şu an Tokat bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
5: Kimliğinizi alabilir miyiz?
4: Tabii.
5: Daha öncesinde Tokat büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokat bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
4: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokat dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
6: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
4: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
7: İşlem başarılı.
8: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
4: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
7: İşlem başarılı.
0: Reklam.
9: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
10: Kesintisiz Türkçe müzik.

var bakın. Ömür boyu sigara yasağı geliyor. Tiryakilikte yaşa takılanlar. O zaman kademeli de gelmeli sonra. Yani burada bir günle, bak bir günle kaçıranlar olacak bunu. Ben bu senaryoyu başka bir yerden hatırlıyorum ama dur bakalım. İrlanda sigarasız bir nesil için tarihi bir adım atıyor. 1 Ocak 2009 ve sonrasında doğanlara sigara, elektronik sigara ve nikotin ürünlerinin satışı tamamen ve ömür boyu yasaklanıyor denmiş. Vallahi yani evet. Hani hali hazırda yaşı biraz kemale ermiş olanı buna ikna etmek çok kolay olmayabilir belki ama hazır bak yol yakınken ağaç yaşken eğilir yani. Milletvekili Ryan, Malcolm Ryan, 1 Ocak 2009 ve sonrasında doğan tüm kişilere tütün, nikotin ve elektronik sigara ürünlerinin satışını ve tedariğini ömür boyu yasaklamayı hedefleyen özel bir üye yasa tasarısını İrlanda parlamentosuna sundu. Tasarı elektronik sigaraları ve nikotin poşetleri de dahil olmak üzere tüm nikotin ürünlerini kapsayan kademeli bir yaş sınırı getirerek sigarasız bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyor. Komple sigarayı direkt yasaklasanız komple. Yani şu atıyorum şu tarihten itibaren diye. Şimdi burada bak 1 Ocak 2009 doğumlular. Mesela 31 Aralık 2008'de doğanlar işte onlar TYT oluyor. Tiryakilikte yaşa takılanlar oluyor. Onlar da mesela bir günde kaçırmış oluyor bu yasağı. Maldivler ilk ülke olmuş efendim. 2025 yılında Maldivler nesiller boyu sürecek bu tür bir yasağı uygulayan ilk ülke olurken Birleşik Krallık Parlamentosu da benzer bir yasa tasarısını geçtiğimiz Nisan ayında onaylamıştı diyor. Ryan, İrlanda'da her hafta yaklaşık 100 kişinin sigara kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini, 1000 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını vurguladı. Tütün kullanımının devlete maliyetinin sağlık ve sosyal yardım harcamalarında yıllık 10 milyar avroyu aştığını belirten Ryan, büyük tütün şirketleri artık elektronik sigaralarla gençleri hedef alarak yeni bir bağımlı nesil yaratmaya çalışıyor. İrlanda bu mücadelede öncü rolünü sürdürmelidir demiş. Güzel, tamam. Mevcut kullanıcıları kapsamıyor diyor. Mevcut kullanıcı. Bak halen sigara veya elektronik sigara kullanan yetişkinler bu ürünleri almaya devam edebilecek. Ancak 2009 ve sonrasında doğanlar bu imkandan yararlanamayacak. Amacımız en nihayetinde bu ürünleri yasal olarak hiç satın alamayacak bir nesil oluşturmak demiş. Tamam, bunun mesela daha pratik bir yolu var esasında. Abi niye hiç kimse bu sigara yapan, üreten bu büyük şirketlere bir şey demiyor? Bak diyorsun ki işte yasak koyacağım, 2009'dan sonrakiler almasın. Ondan sonra işte veya işte çeşitli kısıtlama haberleri görüyoruz. Yani dünyanın her yerinde var bu. Şimdi dünyanın her yerinde varsa bu şirketlere neden kimse bir şey demiyor? Hani nasıl bir güçle korunuyorlar? Nasıl bir planın parçalarılar? Buradan komplo teorilerine giriyoruz. Programımız enteresan böyle akşam kuşağında haber kanallarında yayınlanan hani her şeyin altından başka bir şey arayan ve her konuda uzman olan konuk tadındayız efendim şu an. Her konuda ne sorarsan sor hepsini biliyorum ben. Ve hani ne bildiğimi de tam olarak bilmiyorum, o ayrı. Ama biliyorum. Şimdi burada yani niye kimse bu sigara üretici firmalara, bak Amerika'da dahil olmak üzere, zaten Amerika'dalar, bir şey demiyor mesela. Kalkıyorsun hala hep vatanlı, tamam evet bu zararlı mı, zararlı. Bunun aksini iddia eden var mı, yok. Hatta elektronik sigara normal sigaradan daha zararlı mı, evet daha zararlı. Bunun aksini iddia eden de yok. Niye yasak, yani niye bu şekilde bir yasak, yani alana yasaklıyorsun. Satanı yasakla, yani satılmasını yasakla, yani üretilmesini, yani satılmasına kastım. Madem öyle. Mesela bir Amerika istese, yani bütün ülkeler istese daha doğrusu, o firmalar kapatılmaz mı? Kapatılır.
kapatılmadığına göre ya da kapatılamadığına göre yıllardan beri demek ki başka bir şey var işin altında. Hani bazen komple teorisi aramak da lazım. Durum böyle. 1 Ocak 2009 doğumlular ve sonrası. Efendim İrlanda'da eğer bu yasa kabul edilirse artık sigara alamayacaklar. Yani herhangi bir şekilde yaşı kaç olursa olsun sigara satışı kesinlikle yasak olacak onlara. Evet doğru, güzel bir şey de yani eksik. Yeterli değil. Yani, anlatmaya çalıştığımız tamamıyla bu.

Suat Suna, Oleli radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tınay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim hep söylüyoruz, dolandırılıyoruz diye. Yani evet, hemen hemen her gün bugün de güne yeni bir dolandırıcılık haberiyle merhaba. Çeşidi de çok fazla. Hani sabit bir konu üzerinden dolandırılmıyoruz. Yani pek çok yerden aynı anda dolandırılabiliyoruz. Efendim bu defa bakınız, güzellik vaadiyle 10 milyonluk vurgun denmiş. Güzellik vaadiyle nasıl yani? Biri bana geliyor, abi seni güzelleştireceğiz, at oradan 50 bin lira. Direkt mi yani? Hani parayı atınca evet evet kesinlikle. Para hesabımıza düştüğü andan itibaren sen bir güzelleşiyorsun. Bir böyle bir endamın falan bir değişiyor. Neymiş efendim, burada nasıl dolandırmışlar milleti? İstanbul'da güzellik merkezi adı altında vatandaşları işletmelere davet eden şüphelilerin, ha bir de işletmeye gidiyorsun yani, hani o kadar rahatlar. Burada sahte senet düzenleyerek mağdurlar hakkında icra takibi başlattı. Ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Şubeleri de var anladığımız kadarıyla. İstanbul, Konya, Antalya ve Erzurum'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. O 10 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin özellikle kadınları merkeze davet edip dudak dolgusu, ya şu dudak dolgusu da. Şimdi elbette herkesin kişisel zevkidir. Sonsuza kadar saygı duyuyoruz. Hiç mesele değil. Ama yani şimdi abi o kadar da fazlasına tamam olur. Mesela benim şahsi görüşüm hiç olmaması tarafından. Yani orijinal neyse, ama tabii ki dediğim gibi kişiye göre değişir. Saygı duyuyoruz ama şimdi o kadar da fazlası. Bir de galiba dudak dolgusu yapınca herhalde şu fotoğrafı çekip paylaşmak şart oluyor. Yani böyle bir imza mı atılıyor artık bilmiyorum. Şu yani klasik böyle öpücük şey vardır ya. Öpücük pozu. Öpücük pozu. Öpücük görüntüsü. Hani o koca koca dudaklarla herhalde ya bir sözleşme imzalanıyor. Hani kardeşim bu operasyonu yaparız ama yaptıktan sonra hemen Instagram'da böyle bir story atıyorsun. Bir de o fotoğraf şöyle diye. Abi ne bileyim yani. Bak toparlamaktır hani böyle diyeyim. Belki çok küçük geliyordur, eyvallah. Bak eyvallah ama o kadar fazlasına da. Çok yapay değil mi hakikaten ya? Çok çok yapay bir görünüm olmuyor mu daha doğrusu? Neyse, dediğimiz gibi o ayrı bir şey. Nerede kalmıştık? Dudak dolgusu, kalıcı makyaj gibi küçük işlemler yapacaklarını belirtip prosedür diyerek gizlice sahte senet imzalattıkları ve bu yöntemle 10 milyonluk vurgun yaptıkları öne sürüldü. Mağdurlardan Amine Sertkaya. Ben de diyecektim, bu haberde bu kadın fotoğrafının işine ne alaka diyecektim. Bu tamam, bu mağdurun fotoğrafıymış. Arkadaşımla Kadıköy'de gezerken kampanya bahanesiyle bizi güzellik merkezine götürdüler. Meğer senet imzalatmışlar, beni icraya vermişler. Ben de şikayette bulundum dedi. Şöyle her merkeze gitmeyeceksin. Bilindik, tanındık yerlere yani bu işe gideceksin. Gideceksen eğer paldır küldür yol üstünde çeviren birisini dinlemeyeceksin yani. Ne olursa olsun oraya bakacaksın, hani kurumsallığı nedir? Böyle bir firma hakikaten var mı? İyi midir, kötü müdür? Mesela pek çok bu şeylerle ilgili, işte bu operasyonlarla ilgili, güzellik operasyonlarla ilgili pek çok maalesef kötü haberler de duyuyoruz. O yüzden hani iyi bir araştıracaksın. Öyle yoldan biri geliyor, ablam gel biz seni güzellik merkezine, şu dudakları bir doldurtalım be. Şu dudakları doldurtalım da sen de öyle bir fotoğraf çek, sen de paylaşmak istemez misin? Öyle her böyle teklif edere gidersen yani işte ondan sonra maalesef dolandırıyorlar. Neyse, geçmiş olsun, en azından yolun yakınından dönülmüş, çok daha havayım olabilirdi, geçmiş olsun.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
1: Sinerji'de yeni saat.
5: Haber.
6: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım fonlarına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili yaptığı değerlendirmede, sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşından bu yana yürüttüğümüz sınır ötesi kapan operasyonları kapsamında 170'i organize suç elebaşı ve üyesi olmak üzere 44 ülkeden toplam 714 firari suçluyu ülkemize getirerek Türk adaletine teslim ettik dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni nesillerin önüne çok farklı kahraman tipleri konduğunu görüyoruz. Gerçek kahramanlar üretenlerdir. Fikir olarak sanatta nerede olursa olsun, yani sadece sanayiyi kastetmiyorum. Tarımda, hizmetlerde, kültürde, sanatta, yazılımda, hangi alanda olursa olsun, alın teri dökenler, emek harcayanlardır, gerçek kahramanlardır dedi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen iki özel jetle Loretta isimli yata el konuldu. El konulan araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira olduğu öğrenildi. Sakarya merkezli 4 ilde polis tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda tehdit, yaralama, araç kundaklama ve iş yeri kurşunlama gibi yöntemlerle 21 ayrı silahlı, el bombalı ve molotoflu eylem planladığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

0: Karaca Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar'la yollar ayrıldı. Sezon başında kırmızı siyahlı ekiple 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Uçar'ın görevine alınan sonuçların ardından son verildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6717 lira 69 kuruş, Amerikan doları 48 lira 93 kuruş, euro 55 lira 70 kuruş, sterlin 64 lira 66 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 2 sent, bir bitcoin 84.374 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.888 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle İskenderun Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber.
3: Reklam.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
5: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
6: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
5: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
6: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
5: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
6: 0555 463 77 77.
7: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın, Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 1516, 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516, 0540 650 4050. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
8: Play Store'dan indirdikten sonra...
9: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
8: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
10: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
9: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
10: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
9: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer, örnek olsun
8: 300
9: diye.
8: 300 lira.
9: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
8: evet,
9: veriliyor.
8: KDV'si, vergisi.
9: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
8: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
10: Dediğiniz. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
8: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel oluyor.
9: Çok güzel
8: oluyor.
9: Evet, onu ben
8: çünkü
9: de
8: sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi

0: Başlat dedi. Kifresiz soruyor başkanım. Cep imzamı ben doğrulama yani kodu mu?
1: Ben
0: doğrulama işte koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'lerde var.
0: Evet.
1: Muhteşem bir hizmet oldu ya.
3: Harika. Reklam. www.radyosinerji.com
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

Aylin Cem ve Serdar Ortaç Romantik Aşk Radyonuzdaydı. Pekala. İnternetten alışveriş yapanlara uyarı yapıldı demiş efendim. Yapmayın. İnternetten alışveriş falan yapmayın. Ne olmuş yine, ne yapmışız? İnternetten alışveriş yapan tüketiciler sipariş bahanesiyle platform dışı ödemeye yönlendiriliyor. Ha, uzmanlar SMS, WhatsApp, telefon veya elektronik posta üzerinden gelen IBAN ve ödeme bağlantılarına karşı dikkatli olunması gerektiğini aktarıyor demiş. Buradan şu mudur efendim? Bir alışveriş sitesine giriyoruz. Şu hep beraber bildiğimiz, yani hepimizin bildiği. Büyük alışveriş sitelerine giriyoruz. E-ticaret platformlarına. Bak yazmış zaten. E-ticaret platformlarında verilen gerçek siparişler dolandırıcıların yeni yöntemlerinde araç olarak kullanılmaya başladı. Sipariş sonrasında tüketicilere ulaşan kişiler. Peki kim bunlar? Ulaşanlar yani sağdan soldan birileri ise sıkıntı büyük. Eğer hani orada alışveriş yapmış olduğun mağaza diyelim, bu e-ticaret platformundaki mağazanın yani orada çalışanlarsa, o mağazanın sahibi ise veya orada da sıkıntı büyük. Yani gerçi hani mesela oraya benim bilgilerimin gitmemesi lazım o zaman. O da doğru. Mesela tam alışveriş yapıyoruz ama benim bilgilerim şeyde kalsın yani, nedir o? E-ticaret platformunda kalsın. Cep telefonum falan işte yani. Tamam, isim soyisim olabilir. Adrese de şeye gerek yok. Oradan zaten bunların kendi kargoları falan filan var. Yani o kargo sistemiyle çözülürse aslında o. Evet doğru, benim telefonumu niye el aleme veriyorsunuz siz ya? Tamam neyse, dönelim habere. E-ticaret platformlarında verilen gerçek siparişler dolandırıcıların yeni yöntemlerinde araç olarak kullanılmaya başladı. Sipariş sonrasında tüketicilere ulaşan kişiler çeşitli bahanelerle platform dışına çıkarak IBAN üzerinden ödeme talep ediyor. Bana ne? Uzmanlar bu tür taleplere karşı tüketicilerin işlemlerini yalnızca platformun resmi kanalları üzerinden yürütmesi gerektiğini belirtiyor. Şu mu oluyor? Sadece tahmin yürütüyorum. Mesela bir ürün aldım. Evet bak şurada yazmışlar. Ne gibi bahaneler var? Tüketicilerin karşılaştığı yöntemlerden birinde gerçek bir alışverişe ait sipariş bilgileri kullanılarak ek ödeme isteniyor. İşte siparişinizde sorun oluştu, ürünün fiyatı yanlış girildi veya fiyat farkını ödemeniz gerekiyor gibi gerekçelerle tüketiciler IBAN'a para göndermeye yönlendiriliyor demiş. İşte burada artık sen de o parayı gönderme be kardeşim. Çünkü neden gönderme? Bunları hep konuşuyoruz. Yani oraya o fiyat girilmiş, doğru girilmiş veya yanlış girilmiş. Diyelim bir yanlış girmiş. Yanlış girdiyse o benim sorumluluğumda olan bir şey değil. Ben o fiyatı gördüğüm için alıyorum zaten. Belki mesela farklı bir fiyat görsem pahalı gelecek, almayacağım. Şimdi hal böyleyken sen benden geliyorsun, diyorsun ki ya biz işte fiyatı yanlış girmişiz. İşte onun atıyorum mesela 1000 liralık bir ürün aldım diyelim. Arıyorlar ki ya onun fiyatı kardeşim işte 1500 lira. Onu biz bir IBAN göndersek de onu oradan siz bir hayırlısıyla oraya yatırsanız falan filan diye. İşte orada ben şey derim yani, tamam eğer bunu niyetim varsa tamam ben bu ürünü iptal ediyorum derim şeyden. Nedir o? Site üzerinden. Ya da direkt hiç yani iptal değil, siteye söylerim. Müşteri hizmetlerine kardeşim böyle böyle bunlar aradı. Niye bunlar arıyor beni diye. Onlara söylerim. Onlar uğraşsınlar. Yahut eğer işin içine çıkamıyorsan siparişi iptal et. Ver şeyi, nedir o, aldığın ne varsa ver kargoya, geri gönder. Eğer öyle bir durum varsa yani. Her IBAN gönderene de para yatırırsak vay halimize. Ama biz evet dediğim gibi biz dolandırılma konusunda şeyiz. İyiyiz, seviyoruz yani. Asıl sıkıntı hani böyle ardını aramıyoruz. Yani bu adam arkadaş buradan beni nasıl buldu, nasıl aradı, niye arıyor? Hiç o kısma bakmıyoruz yani. Direkt olarak arayanın istediklerini hemen yapalım, edelim diye. Kısa süre içerisinde iyi bana paraya gönderiyoruz. Bir daha tabii ki eşikten geçmiş oluyor.

devam ediyor Aydın Kurtoğlu. Tüh tühle radyonuzdaydı. Umuyorum keyifler yerinde ve nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler ve şimdi Bengü radyonuzda kuzum. Senin o gelme.

0: Reklam. Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Şu an Tokat bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
3: Kimliğinizi alabilir miyiz?
2: Tabii.
3: Daha öncesinde Tokat büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartımızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokat bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de Kel Kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
2: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokat dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
4: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
2: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
5: İşlem başarılı.
6: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerini aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
2: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
5: İşlem başarılı.
7: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
8: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
9: 98.9 FM Radyo Sinerji.
10: Radyo Sinerji.

Olay Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakınız, kahveyle aranız nasıl? Benim biliyorsunuz zaten iyi, gayet iyi. Hatta severiz efendim. Bazılarının biraz daha fazla iyi. Onlardan biri Finlandiya efendim. 6 saat kahve içmezseniz ajan ilan ediliyorsunuz. Topla topla topla topla. Al bunu da al, al bunu da al. Ne o, çay mı içiyor? Topla abicim, hepsini topla. Finlandiya'da kahve yalnızca sıcak bir içecek değil, günlük hayatın ve sosyal ilişkilerin ayrılmaz bir parçası. Dünyada kişi başına en fazla kahve tüketilen ülkeler arasında zirvede yer alıyor demiş. Hatta ülkede kahve tutkusu öyle bir seviyede bulunuyor ki 6 saat boyunca kahve içmeyen birine o ülkenin ajanı gözüyle bakıyorlar. Toplumdan dışlıyorlar direkt. Finlandiya kişi başına kahve tüketiminin en yüksek olduğu ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kahve evde, iş yerinde, toplantılarda, kutlamalarda ve misafirliklerde günün farklı saatlerinde tüketiliyor. Ben de öyle yapıyorum. Ülkede kahve yalnızca sıcak bir içecek olarak değil, insanların bir araya gelmesini sağlayan sosyal bir ritüel olarak öne çıkıyor. Bizde çay bir tık önde oluyor bu konuda. Hep şeydir mesela, gel de bir çay söyleyeyim. İşte ziyarete giden çayın var mı? Çay biraz geç gelirse çaycıya borcum mu var? Bizde böyle yani. Kahve de var ama kahve çay kadar değil. Finlandiya'nın resmi turizm platformu efendim. Kahvenin ülkedeki günlük yaşamın en önemli parçası olduğunu ve Finlerin kişi başına kahve tüketiminde dünya liderleri arasında bulunduğunu belirtiyor. Nereden geliyor peki bu? Tamam, çok çok fazla detaylara vermişler. Geçelim onları. Bak, Finlandiya'nın kahve kültürü anlatılırken zaman zaman uzun süre kahve içmeyen kişi Rus ajanıdır şeklindeki mizahi ifadelerden söz ediliyor. Bir de Rus ajanı. Buna 6 saat kahve içmeyeni Rus ajanı ilan ediyorlar biçiminde renkli bir anlatım da eşlik ediyor denmiş. Niye Rus ajanı? Tamam, bir gönderme yapıyorlar, eyvallah. Dolayısıyla kahve içmeyi uzun süre reddeden bir kişiye Rus ajanı mısın diye takılması Finlandiya'da

Peki yoğun kahve tüketimini abartan bir espri niteliğinde. Bu anlatının yaygınlığı ve kökeni konusunda ise kaynaklar arasında kesin ve ortak bir açıklama bulunmuyor denmiş. Zamanında biri söylemiştir bunu. Ne bileyim, o sırada belki Rus ajanları ülkede cirit atıyordu, bilemiyoruz. Bakalım, misafirperverliğin bir parçasıdır denmiş. Neden Rus ajanı diyor? Rus ajanı esprisini Finlandiya'nın tarihinden tamamen bağımsız düşünmek mümkün değil denmiş. Finlandiya 1809'dan 1917'de bağımsızlığını ilan edene kadar Rus İmparatorluğu'na bağlı özerk bir büyük dükalık olarak varlığını sürdürmüş. Ondan o zaman yani. Ayrıldıktan sonra da ajanlar gezmiştir orada. Bunlar ne yapıyor, ne ediyor? Hayırdır, bizden ayrıldınız. Kimlerle berabersin? Ayrıldın, mutlu musun? Gece mesaj geliyor mesela Finlandiya'ya Rusya'dan. Uyudun mu? Ya da sabah mesela rüyamda seni gördüm, iyi misin, kötü bir rüyaydı, etkisinde kalmışım. Bunlar hep iletişim kurmada ilk basamaklardır efendim. Yani ülkeler arası bu şey, ulusal bir durumdur yani. İnsanlığın her yaşadığı coğrafyada kullandığı terimlerdir bunlar. Uyudun mu? İşte kötü bir rüya gördüm, merak ettim, hayırdır, her şey yolunda mı gibi. Böyle, bunlar sonra şey hani genelde bunlara cevap verilir çünkü. Ondan sonra bir de artık gerisi senin yeteneğine kalmış olan bir şey. Yani iletişimi devam ettirme konusu senin yeteneğine kalmış olan bir şey. Burada da şey, zamanında bunlar olmuştur yani, niye olmasın?

Menis Fis Tırtılı radyonuzdaydı. Ayna şarkılarından. Nedir? Bağışlanan eşyaların arasından servet çıktı. Bilerek mi bağışlamışlar hani şey? Bilmeden hani şunu da bağışlayalım, bu da gitsin. E bize mesela bazen böyle şeyler oluyor. İşte bu bağışlarda falan işte eşya, hatta maalesef deprem zamanı bunu görmüştük. Hani insanlık adına utanç verici bir şeydi. Hani insanların tabii ki giymediği eşyaları paylaşması güzel bir şey. Yardımlaşma anlamında güzel bir şey ama arkadaş, giymemek demek yani yırtık pırtık olanları vereceksin anlamında değil. Hatta iç çamaşırı falan gönderen vardı biliyorsunuz. Böyle rezillikler gördük. Ondan sonra sahne kıyafeti gibi kıyafetleri, abiye kıyafetlerin gönderildiğini gördük. Ve bunlar yapma yani, yapma. Hani kendini de rezil etme. Tamam, belki seni kimse bilmiyor ama hani bunu senin biliyor oluşun bile yeter bence. Tabii o rezillik hissiyatı varsa. Öyle bir şey mi diye düşündüm. Veya işte hani bağış konusunda şeydir. Yani bağış için düşünmez mesela, hani elinden çıksın arkadaşlar, hadi ver elinde gitsin diye. İngiltere'de bir hayır kurumuna bağışlanan eşya çantasından çıkan 18 ayar altın lüks saat. İyi, arada kaybolmamış. Hani bağışlandıktan sonra bu saati bir dakika dur bakayım. Açık artırmada 9766 sterline, yani yaklaşık 635 bin liraya satılarak kurum tarihinin en yüksek değerli çevrim için satışı oldu denmiş. Şimdi bu mesela saati hakikaten bağış olarak mı verdiler, yoksa böyle bir şeyleri bağışlarken hani o saatte mesela kullanılmayan eski bir saat tadında mıydı? Eğer öyleyse o bağışı yapanın böyle içi nasıl yanmıştır? Ölmüş bitmiştir. İngiltere'de efendim bir yardım mağazasına bırakılan bağış çantasından çıkan lüks kol saati bence karambole bırakılmış, o söyleyeyim bak. Kurum tarihinin en yüksek değerli çevrim içi satışı olarak kayıtlara geçti. Bağışlanan eşyaların arasında fark edilen saat mağaza çalışanları tarafından doğrulanması amacıyla kurumun Leeds'teki merkezine gönderildi. Hani biz bir saat bulduk ya, bu bir altın gibi görünüyor, siz de bir bakın diye. Uzmanlar ve bağımsız bir müzayede evi tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda ürün 18 ayar altından üretilmiş efendim. Kurum saati fiziksel mağazada sergilemek yerine daha geniş bir alıcı kitlesine ulaşmak amacıyla çevrim içi satış ortağı aracılığıyla eBay üzerinden açık artırmaya çıkardı. Toplamda 46 teklifin verildiği açık artırma saatin 9766 sterline, işte 635 bin lira gibi bir rakama satılmasını tamamladı demiş. Vallahi helal olsun. Bak, fon araştırmalarına kaynak sağlanmış. Arada kimse saati de kaybetmemiş bu arada, farkındasınız değil mi? Orada bağış alır, bakın şu saati oradan çaktırmadan cebe koyalım. Adamlara helal olsun yani. Neymiş? Daha önce 9400 sterline bir plak satılmış. 611 bin lira gibi bir rakam. 7502 sterline alıcı bulan ikinci el otomobil satışlarını geride bırakan saatten sağlanan gelir, vakfın kalp ve damar hastalıkları araştırmalarına aktarıldı denmiş. Peki. Güle güle kullansınlar efendim. Güle güle harcasınlar. Devam ediyoruz. Hala orada şey diyeyim ama yani, acaba saat karambole mi gitti? Yani bunu da koy. Tamam, şu saati atıver falan. Zaten kullanmıyoruz deyip. Eğer öyleyse. Nasıl bir şu an ciğer acısı vardır bilemiyorum.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: Radyo Sinerji'nin Ali Paşa Camii'nden yapmış olduğu canlı yayın başlıyor.
1: Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina ve nebiyyina Muhammed. الأول الله والآخر الله الظاهر الله والباطن الله خيره وشره من الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم حضمت سنة bizleri yurttan var eden bizlere sayısız nimetler lütfeden Rabbimize salatu selam onun sevgili Habibi, Edibi, alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz, önderimiz, rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem âl ve ashabına ve inanan bütün müminlerin üzerine olsun. Kıymetli cemaat, bugünkü konumuz komşuluk ilişkileri hakkında olacaktır. Vaizde ilk başladığım zamanlarda bazı konular ya işte biraz hafif gibi mi gelirdi? İşte komşuluk hakkı ya çok konuştuğumuz bir konu gibi işte yine ondan bahsetmeyelim gibi düşünürdük. Öyle düşünürdüm. Ama süreç içerisinde şunun farkına vardık ki bizi hayatta tutan bizi huzurlu kılan bir takım şeyleri terk ettik. İlişkileri ya tehir ettik ya hep kaybettik. İşte bunlardan birisi de komşuluk ilişkileri. Buradan şunu söylemek istiyorum ki aslında yani bu konuların işte anne baba hakkı, akraba hakkı, ilişkileri, komşuluk ilişkileri, arkadaşlık, dostluk ilişkileri, şunun farkına vardık ki zaman içerisinde bunları sık sık gündeme getirmeliyiz aslında. Tekrar bir hatırlatma noktasında, hatırlatma babında niye? Çünkü günden güne bu tip ilişkilerimiz bozuluyor maalesef. İlişkiler bozulunca da değerli kardeşlerim o sekineti, o huzuru ne yapamıyoruz, yakalayamıyoruz. Kur'an-ı Kerim'e de bakıyoruz. Ayet-i Kerimeler okuyacağız inşallah. Hadis-i Şerifler okuyacağız. Komşuluk hakkına Rabbimizin de ne kadar değer verdiğini görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de ne kadar değer verdiğini görüyoruz. Okumuş olduğum Ayet-i Kerime Nisa suresi 36. ayet. Rabbimiz orada buyuruyor ki Ve abudullah Allah'a ibadet edin. Allah'a ibadet edin. Ve la tüşrikû bihi şey'en. Ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Allah'a ibadet edin, ona kulluk edin ve hiçbir şeyi ona eş koşmayın, ortak koşmayın. Ve bil valideyni ihsana, ana babaya iyilik edin. İyi davranın. Ve bil valideyni ihsana, bakın sırasına göre de Rabbimiz kendine ibadetten sonra kulun kendini ibadetinden ve kendisine şirk koşulmasını ibadeti emredip şirk koşulmasını yasaklamasından sonra Allah-u Teala iyilik edilen sınıfları sayarken ilk sırada öncelikle وَبِالْوَالِدِينَ اِحْسَانَ ana babaya iyi davranın ibaresini görüyoruz değerli kardeşler. Sonra ve bir de kurba, akrabaya iyi davranın. Akrabaya iyi davranın. Ve yetama, yetimlere iyi davranın. Ve mesakin, yoksullara iyi davranın. Ve cariz-i kurba, yakın komşuya. Ve cariz-cünüp, yine uzak komşuya iyi davranın. Yakın komşuya, uzak komşuya iyi davranın. Ve sahibi bil cenbi, yanınızdaki arkadaşa iyi davranın. Ve misbil, yine yolcuya iyi davranın. Ve ma meleket eymanukum, ve maliki bulunduğunuz kimselere iyi davranın. İnnallâhe lâ yuhibbu men kâne muhtâlen fahûrâ. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Kibirlenen ve övünen kimseleri

konumunuz, durumunuz, isminiz vesaire ne olursa olsun yaşadığımız sürece yanımızda, yakınımızda, çevremizde mutlaka komşularımız bulunacaktır. Mutlaka komşularımız bulunacaktır. Ve kişinin durumu ne kadar iyi olursa olsun mutlaka bir komşusuna da ihtiyaç duyacaktır. Böyledir. Hani komşuluk dediğimiz işte ev komşuluklarımız var. Dükkan komşuluklarımız var. Değil mi? Mahallede yanı başımızda komşularımız var. Tarla komşuluklarımız var. İş yerinde oda komşuluklarımız var. Yani komşuluk aslında o kadar çok ki. Değerli kardeşlerim. Hani dedik ya işte bir yerde de öbürüne mutlaka muhtaç. Ne kadar zengin de olsa. Belki çok büyük bir tarlası var. Çok büyük çiftliği var. Ama küçük bir tarladan geçecek su altına ihtiyacı var. Değil mi? Kendisini belki çok zengin görüyor, büyük toprak sahibi görüyor ama orada küçücük bir tarlaya, belki bir fakir kardeşimizin, fakir bir insanın tarlasına muhtaç. Oradan su geçirecek. Onun içindir ki değerli müminler bir atasözünde şöyle denir: komşu komşuya ihtiyaç duymadan yaşayacak kadar zengin değildir. Evet. Komşu komşuya ihtiyaç duymadan yaşayacak kadar zengin değildir. Üzerimizdeki haklara göre komşuların sınıflandırılması var. Bir hakkı olan komşular var. İki hakkı olan komşular var. Üç hakkı olan komşular var. Bir hakkı olan komşular kaynaklarımızda bu şekilde ifade edilir. Bu şekilde ifadelendirilir. Nedir o? Müşrikler gibi. Yani müşrik bir komşunuz var. Herhangi bir başka bağınız yok. Zaten müşrik birisi, Allah'a inanmayan birisi ama onunla sadece bir komşuluk hakkı var. Ama yine dikkat edin, komşuluk bağı var. İki hakkı olan komşular ise işte Müslümanlar gibi ki bunların da hem komşusunuz hem de Müslüman bir kardeşiniz. Bunun da iki komşuluk hakkı var. Hakkı olan komşular da değerli müminler, akraba olan Müslümanlar gibi. Akraba olan Müslümanlar. Bunların hem komşuluk hakkı var, bakın hem Müslüman bir din kardeşiniz, innemel müminune ihve buyuruyor değil mi Rabbimiz? Müminler ancak kardeştirler. Bütün müminler kardeştir. Ümmet-i Muhammed kardeştir. Yani kardeşliğin bir de bu tarafı var. Rabbimizin bize öğrettiği haliyle bu vasfı var. Bir diğeri ve kıymetlisi de akrabası. Belki kardeşi, belki teyzesi, belki halası, belki işte şimdi yeni deyimle kuzeni, efendim biraz daha genişleterek akraba bağlarından olan birisi. Bakın burada üç hakkı var demek ki değerli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem komşunun değerini bize anlatırken şu hadis-i şerifi bizlere bildiriyor. Çok da önemli bir hadis-i şerif. Değerli müminler, مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوْصِينِ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُ buyuruyor Efendimiz. Cebrail bana komşuya iyilik yapmayı o kadar tavsiye etti ki. Kim Cebrail aleyhisselam? Vahiy meleği. Allah-u Teala ile peygamberi arasında bağı kuran, o bağı devam ettiren

peygamberlere kitabı getiren, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte vahyi getiren kim? Melek. Haliyle bana o kadar tavsiyede bulundu ki, neredeyse diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım. Mirasçı kılacak sandım. Bakın bu ifade bile, bu ifade bile komşunun değerini ortaya koyuyor. Neden? Çünkü mirasçı olacak kişi birbirine kimdir? Nesebende bağı olan kimselerdir. Değil mi? Kardeştir. İşte annedir, babadır. İşte bu şekilde nesepten olanlar mirasta birbirlerine varis olurlar haliyle değerli kardeşlerim, işte bu şekilde Cebrail aleyhisselam o dereceye getiriyor. Komşuları da nesep akrabalık derecesine getiriyor. Bu da komşunun ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç şeyin insanı mutlu edeceğini, huzurlu edeceğini yine bir hadis-i şeriflerinde ifade buyururlarken komşuya da dikkat çekiyor. Buyuruyor ki min saadetin mer'il carus salih. Min saadetin mer'i, yani kişiyi, insanı mutlu eden sebeplerdendir. Kişiyi mutlu edecek sebeplerdendir. Nedir bunlar? El carus salih. Yani iyi bir, salih bir komşu. Kişiyi huzurlu kılar. İnsanı mutlu kılar. İyi bir komşu, salih bir insan. وَالْمَرْكَبُلْ هَن۪يُ Rahat bir binek. Rahat bir binek. وَالْمَسْكَنُ الْرَاسِهُ Yine geniş bir ev insanı mutlu eden sebeplerdendir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için değerli kardeşlerim, komşu, iyi bir komşu, öyle parayla falan bulunacak, alınacak bir şey de değildir. Komşuluklarımızın kıymetini bilmek lazım. İyi bir komşuyu mahallede, efendim sitemizde, binamızda tutabilmek lazım. Tutabilmek lazım. Tabi daha evvel de belki paylaştık. Benim de çok hoşuma giden bir şey, komşuluk hakkı hukuku gelince yine paylaşalım. Şöyle bir misal verilir. Mesela kitaplarımızda görürüz. Bağdat'ta Ebu Derd adında bir kimse var. Zengin birisi. Onun da iyi, salih bir komşusu var. Çok sevdiği. Herkesin sevdiği bir komşusu var. Ama maddi durumu iyi değil. Evini satmak zorunda kalıyor. Satlığa çıkartıyor. Ama Ebu Derd'in de haberi yok bundan. Gidip söylüyorlar onu. Diyorlar ki işte komşun evini satlığa çıkarttı. O diyor ki hemen gidin o evi parayı veriyor alın. Alıyor ve o kişiye de bağışlıyor. Ona diyor ki sen buradan yeter ki gitme. Sen buradan yeter ki gitme. Niye? Çünkü iyi bir komşu bizim yanımızdan ayrılma diyor. Zira değerli kardeşlerim orada eğer evi satsaydı satılan ev olmayacaktı bakın. Satılan komşu olacaktı aslında. Değerini bilen için. O iyi bir insan olacaktı. Fakat maalesef bugün şartlarımız değişti desem değişmedi. Daha belki iyiye gidiyoruz ama demek ki bu bilincimiz değişti ki biz bu gibi durumlarda parayı daha çok öne çıkartıyoruz. Kim çok para veriyor ona, hatta bazen maalesef de maalesef belki iyi bir komşumuz aynı durumdan dolayı ev belki icralık oldu, belki başka bir şey oldu. Hatta onu daha, ya affıyorum,
müteferrit bir fiyata almaya çalışıyoruz. Tabii sözüm ona böyle davrananlar için söylüyorum. Sizleri tenzih ediyorum. Böyle davrananlar var. Ama bakın bu işin bilincinde olanlar bu evi alarak ne yapıyor? Orada komşusunun kalmasını sağlıyor. Onun gitmesini istemiyorum. Zira değerli kardeşlerim yine işte söylenir ki bir adamın geçimsiz ve görüntülü komşuları vardı. Öyle bir mahalleye düştü adam. Evini sonunda satmak zorunda kaldı. Evi niye sattın diye soranlara da şöyle söylüyordu. Ben evimi değil komşularımı sattım. Evet. Yani gördüğünüz gibi satılan veya kazanılan aslında ev değildir. Nelerdir? Komşulardır. Onun için atalarımız demişlerdir ki ev alma komşu al. Bir defa buna çok dikkat edilecek. Çok dikkat edilecek. Ev alacağı bir sitede, efendim bir mahallede kişi önce dikkat edeceği şey, bununla ilgili çok hikayeler de okumuşsunuzdur, dinlemişsinizdir. Değerli kardeşlerim, dikkat edeceği şey nedir? Komşudur. Çünkü atalarımız ev alma komşu al demişlerdir. Ev alma komşu al. Yani lüks bir dairedesiniz, villadasınız, sitedesiniz ama bir tebessüm eden komşunuz yok. Bir merhaba diyen komşunuz yok. Nasılsın diyen bir komşunuz yok. Yani düşünsenize böyle bir komşuluk ilişkisini. Yani yeri geldiğinde size yardım edecek bir komşunuz yok. Şimdi burası kişi için ne kadar böyle lüks bir yer olabilir? Şimdi de böyle biraz değerli kardeşlerim. Yani işte artık çok katlı sitelerde oturuyoruz. Sevgi saygıyı, merhabayı, ilişkileri, onun için bazımın başında da söyle söyledim. Aslında belki işte komşuluk ilişkileri dediğimizde basit bir konu gibi gelir ama bizim sık sık anlatmamız ve anlamamız bilinci kaybetmemiz gerekli olan bir konu. Çünkü sevgi saygıyı unuttum. O çok katlı daireler içerisinde bir üst kattaki kişiyi tanıyamaz hale geldik. Bir hoca arkadaş şöyle bir şey anlatıyor. Diyor ki mahallemde biri vefat etmiş. Geldiler diyor. Dediler ki hocam işte bir iki hafta oldu babamız vefat etti. Bir Kur'an okusanız ben de diyor işte izinde falan olduğum için duymadım şeylerini. Tamam dedim diyor ama nerede oturuyorsunuz? İşte falanca sitede oturuyoruz. Siteye kadar gittim diyor. Hangi daireydi? Bir alt kattaki komşusuymuş diyor. Ona soruyorum, burada bir iki hafta bir cenaze olmuş. Efendim biz oraya işte okumaya falan ne geldik? Haberim yok diyor. Başka bir kardeşim daha yakınlarda bir şey anlattı. Beş katlı bir bina, dörder daire ne yapar? 20 daire yapar hepsi, çok değil. Böyle tanıdığım, yakinen tanıdığım, biraz akrabam olan birisi şöyle bir şey anlattı. Eve bir gün geldim diyor. Eve geldim, iş yerinden geldim. Taziye, işte çadırı var. Taziye arabası neyse. Allah Allah kim acaba dedim diyor. Yanımdakine sordum, tanıdığım komşuma. O dedi ki diyor ben de bilmiyorum. Acaba yeni mi taşındı, ne yaptı? Neyse diyor bizim komşulardan birisiymiş diyor. Birisinin babasıymış. Orada oturan, ikamet eden, yani bakın bu devasa şeylerden de bahsetmiyorum. Böyle işte ta bazen 20 kat olur değil mi, 30 kat şimdi binalar var. 4'te falan çattığınızda, daha çok çattığınızda yüzlerce komşuya, öylelerden de bahsetmiyorum. Ya yani hepsi 20 tane komşu. Onun için değerli kardeşlerim, tabii bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu birinci unutmamamız gerekiyor. Yani yine şu cümlede meşhur bir cümledir. Musallaya konmuş, nasıl bilirsiniz diyor ama komşu iyi biliriz diyemiyor canı gönülden. Niye? Çünkü tanımıyor. İyi biliriz diyemiyor. Halbuki şimdi hadisi gelince onu da okuyacağım ama
komşunun şehadeti de çok önemlidir. Bir merta için. Çok önemlidir. Ama diyemiyor çünkü böyle bir durum yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem komşularına iyi komşuluk et ki gerçek Müslüman olasın diyor. Kamil manada bir Müslüman olmanın özelliklerinden birisini de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye bağlıyor? Komşuya iyilik etmeye bağlıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh'tan anlatılır. Bir gün kapıya birisi geliyor. Kapısını çalıyor. Komşusu böyle bayağı bir göçmüş. Efendim mağdur pozisyonu yüzünden belli. Diyor ki buyur komşu gel. Hayırdır? Diyor ki ya Ali borcum vardı. O borcumu zamanında ödeyemedim. Şimdi ödeyemediğim kişi de bana kötülük ediyor. Kötülük ediyor. Yani o dönemlerde tabi işte hep sahabe o güzide toplumu düşünmeyin. Kimlerle beraber yaşıyorlar? Ebu Cehil'lerle beraber yaşıyorlar. Yani çoğunların tekelleşmişler faizle insanları sömürüyorlar. Öyle bir yapı da var. Başka ahlaksız halleri de var. Böyle bir yapı. Yani karşıdakini de belki iyi bir sahabe gibi de düşünmeyin. Orada işte diyor ki böyle bana şimdi kötülük ediyor. Hazreti Ali radıyallahu anh ona parayı veriyor. O gidiyor ama oraya oturup ağlıyor. Ağlamaya başlıyor. Fatıma annemiz diyor ki ya Ali neden ağlıyorsun? Yani komşuna bak. Yani sen Müslümanlık vazifeni yaptın. Bakın bu cümle de önemli. Müslümanlık vazifeni sen yaptın, yerine getirdin. E şimdi sen niye ağlıyorsun dediğinde diyor ki ya Fatıma, o görevimi yaptım ama o bana gelmeden ben onu bulmalıydım. Bakın burası da ayrı bir şey. O bana gelmeden ben onu bulmalıydım. Onun o halini bilmeliydim. Şimdi Allah aşkına hangi birimiz bu duyarlılıkla hareket ediyoruz? Yani benim işte sistemde, efendim benim mahallemde, etrafımda bir derdi olan var mı? Efendim bir ihtiyacı olan var mı? Maalesef bu sekülerizm bizi bir bencillik, benlik şeyine götürdü değerli kardeşlerim. Artık sadece kendimizi, kendi ailemizi düşünenler haline geldik. Ama öyle değil bakın. İyi bir komşu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi kişiyi kamil manada mümin yapar. Bir müminin de isteği bu değil midir? Kamil manada bir mümin olmak, Müslüman olmak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem komşuya iyilik etmenin fazileti noktasında da şu hadis-i şerifi bizlere bildirirler. Vallahi la yu'min. Vallahi iman etmiş olmaz diyor Efendimiz. Tekrar vallahi iman etmiş olmaz. Bakın yeminle. Men ya Resulallah, kim iman etmiş olmaz ya Resulallah diye sorduklarında ellezî lâ ye'menü câruhu beyâika, yapacağı fenalıklardan komşusu güven içinde olmayan kimse. Evet, yani öyle kötü halleri var ki, öyle kötülük yapan birisi, komşularına eziyet eden birisi ki komşuları veya bir komşusu neyse onun şerrinden emin olamıyor. Değerli kardeşlerim, ha, bu kimse iman etmiş olmaz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani adam öyle bir komşu ki, öyle bir insan ki herkes rahatsız. Herkes rahatsız. Yaptıkları ne Müslümanlığa sığıyor ne insanlığa sığıyor. Yani bunlar istenilen durumlar değil. Yine Efendimiz başka bir hadiste لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَلَائِقَ, kötülüğünden komşusunun emin olmadığı kimse cennete giremez. Biraz evvelki hadisin de efendim nedir? Başka bir versiyonu. Komşunun şehadeti hakkında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَشْهَدُ لَهُ ثَلَاثَةُ اَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْاَدْنَيْنِ بِخَيْرٍ
illa qalallahu azze ve celle قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَةَ عِبَادِهِ عَلَى مَا عَلِمُوا وَغَفَرْتُ لَهُ مَا أَعْلَمْ. Bir Müslüman ölür de diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, en yakın komşularından üç kişi onun hakkında iyi şahitlikte bulunursa, şehadette bulunursa, Allah-u Teala şöyle buyurur. Şöyle buyurur. Bildikleri şey konusunda kullarımın şahitliğini kabul ettim. Ne biliyorsalar, onun hakkında ne efendim bildikleri varsa, yani iyi bir komşu, iyi bir insan yahut kulunun bildiğim günahlarını affet. İşte o şahitliği alabilmek için de değerli kardeşlerim, bu ilişkilerimizin güzel olması lazım. Hadis-i şerife göre dünya ve ahiretimizi kazanmak için İyi bir insan olmamız lazım, iyi bir komşu olmamız lazım. Nazik, güvenilir, yardımsever bir insan olmamız lazım, komşu olmamız lazım. Komşunun açık kapısını örtmek lazım. Hataları varsa tatlı bir dille anlatmak lazım. Değerli kardeşlerim, bir kardeş akraba gibi onu değerlendirmek lazım. Hani biraz evvel şey de söylemiştim, Hazreti Ali radıyallahu anh'tan buyurarak da aramamız, araştırmamız, ona ulaşmamız lazım diye de söylemiştim ya, şöyle bir şey de anlatılır. Ben okuyunca hoşuma gitti, sizlerle paylaşayım. Bir anne evladına diyor ki, oğlum ya komşudan tuz al da gel. Oğlan da diyor ki, anne evde tuz var, ne için istiyorsun? Diyor ki, oğlum bu bir bahane. Eğer o tuz, biz ondan tuz alırsak yarın o da bizden ihtiyacı olan bir şeyi ister. Çekinmeden. Şu duyarlılığı görüyorsunuz değerli kardeşler, değil mi? Bu genelde bir duyarlılıktır aslında. Mesela yanınızda anne babanız kalır. Ben bunu rahmetli babamla yaşamıştım. Yani işte yani kalırken ekmek alıp gelirdi. Hanım ya almasın babam derdi. Para harcamasın derdim ki hanım yok. Niye? Çünkü o kendisini aidiyetli hissediyor. Rahat ediyor. Yani efendim bir şey aldım diyor. Buna benzer. Şimdi orada da eğer komşu sizden tuz verirse size, sizden de yarın ihtiyacını ister. Bu ihtiyaçları bulmak lazım, ihtiyaç sahiplerini. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerine buyuruyorlar ki, men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir felâ yu'zid câruhu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahirete iman eden kimse. Değerli kardeşlerim. Evet, komşusuna rahatsızlık vermesin. Yine Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin yahut sussun buyuruyor. Bunun için değerli kardeşlerim, aziz müminler, önemli olan bu ilişkileri diri tutmaktır. Bu ilişkileri güzel tutmaktır. Komşunun varsa da bir şeyi rahatsız gelecek. Buna da sabır tahammül etmektir biraz. Hayat böyledir. Eğer sabır tahammül de olmazsa sadece iyi geçimle kalmaz. Bu ilişkiler biraz da tahammüldür. Aslında evlilikte de böyle. Her şeyde böyle. Aile hayatını korumakta böyle. Sadece iyi geçimle olmuyor. Biraz da sabır tahammül ortaya koymak lazım. Varsa komşunun kötülükleri ikaz etmek, tatlı dille söylemek ve buna da tahammül göstermek lazım. Nitekim maalesef görüyorsunuz, işte öldürülenleri görüyorsunuz, cinayetleri görüyorsunuz, birbirine kötü davranan komşular arasında. Bu da o ilişkileri ne yapıyor? Mahvediyor. Rabbim bizleri iyi komşulardan eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, ya ne güzel selam vereceğin bir komşunun olması, tarlaya gittiğinde tebessüm edip buyur komşu gel bir çay içelim diyecek bir komşunun olması, dükkanını açarken selam veren, merhaba diyen bir komşunun olması,
bir ihtiyacın olduğunda koşup gelen bir komşunun olması, değil mi? Ya bunlar çok önemli şeyler. İşte bunları diri tutmak da bizim elimizde. Kıymetli müminler, aziz cemaat. Bir duyurumuz var. Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye genelinde eğitim yardımı kampanyası başlattı değerli kardeşlerim. Bunun için yardım toplanacak. Tabii Diyanet Vakfımız sadece işte camilere, kurslarımıza değil, aynı zamanda gerek yurt dışından gelen, imkanı olmayan, ülkemizde okuyan öğrencilere, gerekse yurt içindeki imkanı olmayan öğrencilere de gerek okullarda burs sayesinde, gerekse başka şekilde onlara yardım elini uzatıyor. Yani bu noktada da Diyanet Vakfımız önemli bir görev icra ediyor. Bunun için de sizlerden yine onlara cebindeki harçlıkta bir liranız olması açısından değerli kardeşlerim, kıymetli, sizlere müracaat edeceğiz. Rabbim yaptığınız, yapacağınız yardımları dergâhında kabul ve makbul eylesin. Ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında daha adli işlem başlatıldığını, 33 şüphelinin yakalandığını, 4'ünün arandığını, 10 şüphelinin cezaevinde olduğunu açıkladı. İstanbul'da sahte belgeler ve usulsüz işlemlerle Türk vatandaşlığı kazandıkları belirlenen yabancı uyruklu kişilere yönelik operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 32 şirkete, 2011 gayrimenkule, 1 otele, 86 motorlu araca, 2 yata ve 42 banka hesabına el konuldu. Şüphelilerden 33'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 20'si hakkında ev hapsi kararı verildi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 şüpheli ise sabah saatlerinde tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, 28 ilde düzenlenen DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün sona eriyor.
2: Spor.
0: A Milli Futbol Takımı'nın bugün saat 21.45'te Fransa ile Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. grup karşılaşması öncesi Kocaeli'de ulaşım tedbirleri alındı. Maça gelecek taraftarlar saat 18'den itibaren tramvayları ücretsiz kullanabilecek. Belirlenen ücretsiz otoparklardan da stadyuma ring seferleri düzenlenecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kazandığınızda da kaybettiğinizde de geçmiş oynamıyor. Biz sadece şuna konsantre olacağız. Futbolumuza odaklanarak istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. Bu tür maçları böyle büyük futbolcuların oynadığı takımlarla oynamak büyük keyif veriyor. Bu işi bunun için yapıyoruz dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havva Nurketyu'da, bronz madalya elde eden Nurselen Yalgettekin ve Samet Gümüş madalyalarını düzenlenen törenle aldı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar'la yollar ayrıldı. Sezon başında kırmızı siyahlı ekiple 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Uçar'ın görevine alınan sonuçların ardından son verildi.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.717 lira 69 kuruş, Amerikan doları 48 lira 93 kuruş, euro 55 lira 70 kuruş, sterlin 64 lira 66 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 2 sent, bir bitcoin 84.374 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.888 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu

0: geldik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legno Home Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Reklam.

Mutlu cumalar hepinize. Gününüz güzel devam etsin istiyorsanız eğer, hayatın ritmi başlıyor. Radyonuzun sesini biraz daha açıp bugün de bize eşlik ederseniz eğer, cumadan keyif almaya devam edeceksiniz. Peki bu güzel cumanın iki saatini paylaşmaya, hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Bugün de günün, zamanın, anın ritmini birlikte yakalayacağız. Hayatın ritmi yine yanı başınızda olacak. Güzel bir iki saat var önümüzde. Gündemden uzaklaşacağız. Yine eğlenceli, keyifli haberler paylaşacağız. Yine dinlemekten keyif alacağınız şarkılar yanı başınızda olacak. Yeter ki radyonuz açık olsun. Ben Rania, mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başlıyor.

Gamsız'la dinledik Bora Duran'ı. Hayatın Ritminde konuğumuz oldu biliyorsunuz. Bahsetmiştim ama bir kez daha hatırlatayım. Döndüm şarkısıyla 5 yıl sonra yeniden zirvenin sahibi oldu. Bora Duran Gamsız'la dinledik. Fatma Turgut'la devam edeceğiz. Bu kez sen de benim hatalarımdan birisin diyecek. Çok sevdiğimiz bir Sezen Aksu şarkısıyla radyolarınızda olacak. Model grubu tekrardan bir araya geldi. Model grubu da yeni bir şarkı çıkarttı. Onu da hatırlatalım. İyi bir sevgili dijital platformlardaki yerini aldı. Biz Fatma Turgut'u Hayatın Ritminde çok sevdiğimiz bir klasikle dinleyelim. Hatayla radyolarınızda.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kendi kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

kendimizi iyi hissetmek için sabah rutinleri hazırlıyoruz. İşte gece yatmadan önce gece rutinleri oluyor. Ama peki gün içinde neler yapıyoruz? Tamam, sabah akşam belirli rutinlerle kendimizi daha iyi hissedip günü daha güzel karşılayıp daha güzel bitirebiliyoruz. Fakat gün içinde de bize iyi gelecek küçük detaylar saklı hayatımızda. Mesela küçük nefes egzersizleriyle gün içinde kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Çok kolay, sadece birkaç dakikanızı ayırıp kendinizi küçük nefes egzersizleriyle, artık hangisini tercih ederseniz, heyecanınızı, stresinizi bastırabilir, o andan daha fazla keyif alabilirsiniz. Mesela araba kullanırken meditasyon yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Bazen en sevdiğiniz şey aklınıza gelebilir. Misal, ben araba kullanmayı zaten çok sevdiğim için o andan keyif alıyorum, o ayrı. Anın tadını çıkartmak için de bulunduğunuz ana odaklanabilirsiniz. Peki, gün içinde kendimize vereceğimiz küçük ödül zamanları olması gerekiyor. Böyle 5 dakika, 10 dakikalık kendinize ayıracağınız vakitler olsun. Bu küçük ödül anlarıyla da kendinizi daha iyi hissedeceğinizi söylüyorlar. Siz gün içinde kendinize ne iyi gelecek düşünün. Bence seçenekleri siz de kendi alternatiflerinize ekleyin.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika Satış Mağazası, Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.

Şimdi artık yavaş yavaş Eylül'ü de uğurluyoruz. Eylül'ün son haftasına gireceğiz. Önümüzdeki hafta Ekim'i karşılayacağız. Dolayısıyla sonbahar göz kırparken bize yazın giydiğimiz o güzel cici kıyafetleri kışın sonbaharda giyemeyeceğiz diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Artık biz yazlık kıyafetleri de kışın sonbaharda giyiyoruz çok rahat. Nasıl? Gayet kolay. Yazlık kıyafetleri sonbahara taşıyabilirsiniz. Çok sevdiğiniz elbisenin içine uzun kollu bir tişört giyebilir ya da üzerine bir ceket, bir mont atabilirsiniz. Altına çizmelerle, botlarla o çok sevdiğiniz yazlık elbiseyi giymeye devam edebilirsiniz. Ya da çok sevdiğiniz tişörtünüzün içine uzun kollu bir tişört giyebilirsiniz. Kazağınızın üstüne giyebilirsiniz. Mesela bir alternatif. Onun üzerine bir mont giyebilirsiniz. Çok kolay. Artık yazlık kıyafetleri de sonbaharda ve kışın kullanmak oldukça kolay. Etekleri, elbiseleri, bazen cropları, tişörtleri, şortları sonbahara, kışa taşıyabilirsiniz hanımlar beyler. Sadece işte terlikler, açık ayakkabılar giyilmiyor. Peki, güzel bir gün daha başladı. Hali hazırda daha hala yazlıkları kullanmaya devam ederken bu da aklımızda bulunsun istedim.

Geçtiğimiz gün Tom Cruise'un yeni filminin galası gerçekleşti. Galaya kraliyet ailesi de katıldı. Aslında biliyorsunuz normal şartlar altında her davete katılmazlar. Fakat Britanya Film ve Televizyon Sanat Akademisi yani BAFTA'nın başkanlığını üstlendi William ve Kate çifti. Londra'da gerçekleşen filmin galasında da Hollywood yıldızlarıyla bir araya geldiler. Tom Cruise da Kate Middleton ve Prince William'la bir araya geldiği için oldukça mutlu gözüküyordu. Film Ekim'in ikisinde gösterime girecek. Merak edenler için daha önce Revenant ve Birdman filmleriyle en iyi yönetmen Oscar'ını kazanan film yönetmeni bu filmde de yine şaheserler yaratmış Tom Cruise. Bugüne kadar gerçekleştirdiğim en zorlu görevdi demiş. Merakla bekliyoruz biz de. Film vizyona girdikten sonra 2 Ekim'de Digger filmi gösterime girdikten sonra biz de ilk izleyenlerden olacağız büyük ihtimalle. Şimdiden hatırlatmış olayım.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.
4: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Yalnız kalmak bazen bir seçim olduğu zamanlarda, isteyerek olduğu zamanlarda insanı çok da fazla yıpratmıyor. Yani yalnız kalmak istediğinizde hatta bazen iyi gelebiliyor. Ancak bu yalnızlık uzun sürüyorsa, bir ömür boyu yalnız yaşayacaksanız vesaire, mecburi ise eğer, aynı koşullar olmuyor. Sağlığınız açısından hem ruhsal hem de fiziksel sağlığınız açısından olumsuz etkileniyorsunuz yalnız kalmaktan. Yapılan yeni bir araştırmadan bahsedeceğim size. Ömrümüzden 6 yıl götürüyormuş yalnız yaşamak. Ama işte hem kadınlar hem de erkekler için aynı süreyi içermiyor. Yapılan araştırmada erkeklerin ömründen yalnızlığın 6 yıl kadar çaldığını, kadınların da sadece böyle 3,5 yıl falan çaldığını ortaya çıkartmış. Yani kadınların bir nebze ömrü mü uzuyor acaba yalnız kaldığında? Yok, şaka bir yana. Ancak erkeklerin yalnız kaldığında ömrünün 6 yıl kadar kısaldığını fark etmişler. Yani işte birlikte olmanın, hayatı paylaşmanın, sevgiyi paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu da buradan görmüş oluyoruz. Son yıllarda ayrılanların sayısı evlenenlerin sayısından fazla olunca bu haberi de hatırlatmak istedim. Bir ömrü birlikte geçirebileceğiniz doğru insanlar çıksın karşınıza, yalnız kalmayın diye.

Şimdi akşamdan şöyle güzel bir demlik çay demlediniz ama uyudunuz kaldınız. Demlikte çay kaldı, içemediniz, neyse dediniz sabah içerim. İçilir mi? İçilmez. Yani ben şahsen içmem. O demlikteki çay farklı şekillerde kullanılır ama içilmez bana sorarsanız. Yapılan araştırmalarda evet demlikte bekleyen çayın ertesi gün içilmeyeceğini söylüyor ama ne kadar süre kullanılabilir bir de ondan bahsediyorlar. Çay demlendikten sonraki ilk bir saat içerisinde tüketilirse faydalı. Sonrasında kaynadıkça çayın içerisindeki zehirli maddeler ortaya çıkıyormuş, haberiniz olsun. Çok da fazla kaynatmayacaksınız. Çok da uzun süre çayı kaynatmayacaksınız ve ertesi günde içmeyeceksiniz. Yani ben tabii bu haberi okuyunca şaşırdım aslında. Hiç öyle bir şey yapmadığım için aklıma bile gelmez ama yapanlar varmış. Geceden kalan çay sabah içilmiyor. Haberiniz olsun. Aman zehirlenmeyin.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Sivas'ta tarihi lojistik ambar binası restore edilerek 400 yolcu kapasiteli 211 araç otoparklı modern yüksek hızlı tren garı haline getirildi. Yolcu konforu artırıldı. Aksa Doğalgaz, Tokat ve Amasya'daki abonelik işlemlerini 30 Eylül akşamından

0: sundu. Proje bisiklet kullanımını artırıp toplu ulaşım entegrasyonunu güçlendirerek karbon nötr vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyor. Karadağ, Türk turistlerin vizesiz seyahat hakkını 1 Kasım 2026 itibarıyla kaldırıyor. Türk vatandaşları bu tarihten sonra vize almak zorunda kalacak. Yeni uygulama Avrupa Birliği uyumlu vize politikası çerçevesinde yürürlüğe girecek. İstanbul Fatih'teki bir otelde çalışanlar müşteri ödemelerini kasaya değil ceplerine koyarak otel sahibini yaklaşık 50 milyon lira zarara uğrattı. Güvenlik kameralarıyla tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı ve işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. Spor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk ile 5. şampiyonluğa koştuğunu, başarılı ilişkilerini ve 50 milyon dolar kazanç sağlanan transferleri paylaştı. Barcelona maçına dikkat çekti. Çorum Futbol Kulübü teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz getirildi. Yılmaz, Beşiktaş, Kayserispor, Kasımpaşa ve Gaziantep Futbol Kulübü deneyimlerinin ardından Çorum Futbol Kulübü'yü çalıştıracak. Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki kanat oyuncusu Nene, Mali milli takımında forma giyerek kendisini göstermek istiyor ve Fransa Lig 1 kulüplerinin radarında bulunuyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 97 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta hava parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 19 derece. Sivas'ta hava parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur beklentisiyle en yüksek sıcaklık 24 derece. Yozgat'ta hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 17 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Reklam. Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
2: Reklam.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohom'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
6: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Kadınların çoğunlukla en büyük problemlerinden bir tanesi, Allah başka dert vermesin derler ya, en büyük problemlerinden bir tanesi kadınların akşam ne pişireceğim? Yani bir liste hazırlasak da bazen o listeye uymakta zorlanıyoruz. Canımız istemiyor, arkadaşlar geliyor, dışarı çıkıyoruz vesaire. Sonra ertesi akşam yine bu akşam ne pişirsem diye düşünüyoruz. Düşünmeyip de hep dışarıdan yiyenler var mı aranızda bilmiyorum. Eğer varsa bu araştırmayı size yapmışlar. Çünkü yemeği evde yemek gerekiyormuş. Eğer yemeği en fazla evde yiyorsanız, yani ev yemeği tüketiyorsanız eğer, kansere yakalanma riskinin çok daha fazla düştüğünü söylüyorlar. Yapılan araştırmalarda koruyucu olan unsurların ev yemeklerinde bulunmadığını, dolayısıyla evde yaptığınız yemeklerin daha sağlıklı olduğunu, beslenme kalitesi ve kontrolü açısından sizin kontrolünüzde olduğunu, pek çok hastalığın da ev yemekleriyle önlenebildiğini söylüyorlar. Ha tabii bir de stresten uzak duracaksınız. Bence ev yemeklerinden ziyade stresin daha fazla hastalık yaptığını söylemişlerdi. Bu önemli detay da aklınızda olsun.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: yapalım. Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
0: evet,
1: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanın doğrulama yani kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika. Dün
0: başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem bir şey.
3: Herkese merhaba. Ben Rayna. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
4: Bu programda müziğin ritmi var. Bu programda eğlencenin ritmi var. Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile Hayatın Ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

0: Ne demişlerdi bir şarkıda? Evli, mutlu, çocuklu, hayalim üç kelime.
1: Peki?
0: Son yıllarda evlenenlerin sayısında düşüş yaşayınca dünyadaki genç nüfusunda yavaş yavaş düşeceğini fark ediyoruz. Ancak evlendikten sonra evliliğinizi bir meyveyle taçlandırmak istiyorsanız, öyle diyorlar ya, yani çocuk sahibi olmak istiyorsanız bir haber var sevgili hanımlar, sevgili beyler. Çin'de yaklaşık 50 bin kişinin verilerini incelemişler. İki tane kız çocuğu olan ebeveynlerin en yüksek mutluluk düzeyine sahip olduğunu gözlemlemişler. Yani erkek çocuktan ziyade kız çocuk daha mutlu hissettiriyor. Kız çocuğu büyütmek daha kolay demişler. Bilmiyorum, bence çocuğa göre değişir. Ama eğer iki kızınız varsa dünyadaki en şanslı ebeveynlersiniz, haberiniz olsun. Çin'de yapılan bu araştırma Çinli aileleri kapsamış ama hadi biz genel geçer olarak konuşalım. Çin'de yapılan bu araştırmada iki kız çocuğu olan anne ve babalar en mutlu aileye sahiplermiş. Umarım o mutlu ailenizle birlikte bir ömür hayatın tadını çıkartırsınız. Peki biz de hayatın ritmiyle Cuma'nın tadını çıkartmaya devam edelim. Eylül'ün sonu yavaş yavaş yaklaşırken tam da adına yakışır bir şarkıyla Eylül'le Oğuzhan Koç ve Salman Tin'le devam edelim hayatın ritmini.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
5: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Uykunuzu aldınız mı diye aşağı yukarı her gün soruyorum değil mi size? Peki hadi bugün de sorayım. Uykunuzu aldınız mı? Çünkü uyku sadece dinlenmek için değil, beynimizin bakımı ve onarımı için de vazgeçilmez. Derin uyku sırasında beynimiz toksinleri temizliyor, sinirsel bağlantıları güçlendiriyor, genel işlevselliğini geri kazandırıyor. Uykuyu atlamak bu kritik süreçleri kesintiye uğratıyor ve beynimizin sağlığını ciddi bir riske atıyor. Araştırmada kronik uykusuzluğun sadece yorgun hissetmekten ibaret olmadığını ortaya çıkartmış. Bu yapılan araştırmada zihinsel performans, hafıza, genel beyin yapısı üzerinde uzun vadeli etkileri olabileceğini söylemişler. Yani günde 7 ila 9 saat kaliteli uyku uyumazsanız eğer, bu bir lüks değil ihtiyaç, beyniniz uzun vadede hasar görebiliyor. Hatta bu araştırmada uyku yoksunluğunun beyninizin kendisini yediğine sebep olduğunu ortaya çıkartmış. Şöyle ki, uzun süreli uyku eksikliği yaşadığınızda beyniniz adeta kendi kendini yok etmeye başlıyormuş. Beyin hücreleri stres durumuna giriyor, nöronların hayatta kalmak için kendi bileşenlerini parçaladığını ortaya çıkartıyorlar. Dolayısıyla uykusuzluğun nedenle zarar verdiğini bu araştırmada daha iyi anlıyoruz. Umarım her gün hatırlattığım gibi uykunuzu almışsınızdır bugün de, uykunuzu alıp güne başlamışsınızdır.

Adieu. Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.

Şimdi bugün erkeklerin yalnız kaldığında ömrünün daha fazla kısaldığını içeren, anlatan bir araştırmadan bahsettim size. Duymuştunuzdur. Duymayanlar varsa küçük bir hatırlatayım. Yapılan araştırmada yalnız yaşamak erkeklerin ömründen 6 yıl çalıyormuş. Kadınlardan ortalama 3,5 yıl çalıyormuş. Bir de erkekler sevdiği kadından ayrıldığı vakit kanlarındaki iltihaplanma oranı daha yüksek oluyormuş. Yani son yıllarda bakıyorum hep kadınlar şikayet ediyorlar. Erkeklerin terk etmesinden, erkeklerin sevgisizliğinden şikayet ediyorlar. Fakat sevgili beyler anlamıyorlar galiba. Sevgisiz kalan insan uzun vadede ciddi anlamda hastalanmaya başlıyor. Bu yüzden aslında birbirimize ihtiyacımız var. Sevgiye ihtiyacımız var. Hani diyorlar ya dünyayı sevmek kurtaracak. Bence kendinizi de sevmek kurtaracak. Birilerini sevmekle başlayın ama gerçekten sevdiğiniz insanlar olsun. Gerçekten sizi sevenler olsun hayatınızda.

Her şarkısı ayrı güzel, külahı da ayrı severiz. Murat Dağkılıç radyolarınızdaydı. Peki, güzel bir hafta sonu diliyorum hepiniz için. Hafta sonunuz güzel olsun diye tabii ki radyonuz açık olsun. Hayatın ritmi bugünlük sona eriyor ama hit müzik, sevdiğiniz şarkılar her daim yanı başınızdaki radyoda olmaya devam edecek. Radyonuz, müziğiniz açık olsun diyelim. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz ümidiyle. Biz pazartesi yine görüşeceğiz. Hayatın ritminde pazartesi yine aynı saatlerde buluşmak üzere. Şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize. Hoşçakalın.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Leknom'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi sona erdi.
1: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
1: Reklam.
4: www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla meclisin açılmasıyla birlikte bir izleme komisyonunun hızla kurulacağını açıkladı. Yargının etkinliği izleme ve değerlendirme toplantısında konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye adalet alanında yoğun ve çok yönlü bir gündemden geçiyor. Üzerimizde büyük sorumluluklar bulunuyor. Vatandaşlarımızın bizden beklentileri de her geçen gün artıyor. Faili meçhul ya da uzun süredir çözülemeyen dosyalara kadar önümüzde geniş bir mücadele alanı bulunuyor. Bunun yanında son günlerde de şahit olduğumuz üzere milletimizin ekonomik haklarına göz diken çıkar odaklarının hileli yöntemlerle ortaya koyduğu usulsüzlükleri tespit etmek, hukuku süratle işletmek gibi ciddi görevlerimiz var. Bizim derdimiz vatandaşlarımızın yargıya güvenle başvurabildiği güçlü ve sağlam bir adalet düzenini korumaktır dedi. İstanbul'da siyasal ve askeri casusluk soruşturması kapsamında aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ankara'da 101 milyon kişiye ait kimlik verisiyle 118 milyon GSM numarasının sorgulanmasına imkan sağlayan Dragon Hackers isimli yasa dışı sorgu panelinin yöneticisi iki şüpheli gözaltına alındı. Birleşik Arap Emirlikleri Sivil Havacılık Otoritesi, ABD'nin İran havayolu şirketlerine yönelik dünya genelinde havalimanı kısıtlamaları gerekçesiyle İranlı taşıyıcıların Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiş ve geliş yönlü uçuşlarının ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını duyurdu.
2: Spor.
0: A Milli Futbol takımının bugün saat 21.45'te Fransa ile Turka Kocaeli Stadyumunda oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. grup karşılaşması öncesi Kocaeli'de ulaşım tedbirleri alındı. Maça gelecek taraftarlar saat 18'den itibaren tramvayları ücretsiz kullanabilecek. Belirlenen ücretsiz otoparklardan da stadyuma ring seferleri düzenlenecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kazandığınızda da kaybettiğinizde de geçmiş oynamıyor. Biz sadece şuna konsantre olacağız. Futbolumuza odaklanarak istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. Bu tür maçları, böyle büyük futbolcuların oynadığı takımlarla oynamak büyük keyif veriyor. Bu işi bunun için yapıyoruz, dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havva Nur Ketyuda, bronz madalya elde eden Nurselen Yalgettekin ve Samet Gümüş madalyalarını düzenlenen törenle aldı. Trend Yol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar'la yollar ayrıldı. Sezon başında kırmızı siyahlı ekiple 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Uçar'ın görevine alınan sonuçların ardından son verildi.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6717 lira 69 kuruş, Amerikan doları 48 lira 93 kuruş, euro 55 lira 70 kuruş, sterlin 64 lira 66 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 2 sent, bir bitcoin 84.374 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.888 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle İskenderun Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Haber.
3: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.

0: şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
3: İşlem başarılı.
4: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
5: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
0: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Maxime Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3 sebebi yar.
1: 5 numara.
4: Benim hatam mı bu da benim hatam mı?
3: 4 numarada Can Demir, gel dedim geldin.

0: Manifest Ajda Pekkan Hileli haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
0: İrem Derici kim özleyecek 2 numarada.
1: 2 numara.
2: Kim özleyecek, kim ağlayacak?
0: Ve geldik zirveye. Derya Uğurlu, hani haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'e hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji. Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum müzik. Sinerji efendim.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
3: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.
5: Hedef şaşırtma.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Enerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat-Sivas yolunda Katmerkaya'daki heyelan sonrası trafik aylardır tek şeritten kontrol edilirken kış öncesi yolun açılması ve çalışmalar bekleniyor. Tokat Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Gaziler Günü'nde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret ederek dua edip sohbet etti. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: İstanbul ve Ankara'da yapılan operasyonda 22 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. MASAK Başkan Yardımcısı dahil şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. FETÖ, PYD bağlantılı bilişim yapıları ve bilgiler üzerinde soruşturma sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan saldırının okul içinde olmadığını belirterek, velilerin çocukların silah ve sosyal medya kullanımında sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bisiklet kullanımını artırmak için 17 ilçede 2400 elektrikli paylaşımlı bisiklet projesini başlattı. Sistem toplu ulaşım entegrasyonu ve kart ödemesiyle kiralamayı mümkün kılıyor. Anayasa Mahkemesi önünde 25 emekli örgütü seyyanen zam için toplanıyor. Memur emeklerine verilmediği iddia edilen 8077 liralık zamla ilgili karar bekleniyor. Türkiye genelinde destek eylemleri yapılacak. Borç sarmalından çıkamayan 3 şirket iflas sürecine girdi. Alacak tahsili için uzun bir hukuk maratonu başladı. Mahkemeler Kuşçu Seyahat, Ermetal Çelik Yapı ve Derix İlaç'ın iflasını açıkladı.
1: Spor.
2: Handbol erkekler Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmaları 26-27 Eylül tarihlerinde yapılacak. Beşiktaş, Trabzon, Giresunspor gibi takımlar mücadele edecek maç programı açıklandı. Lou Williams, NBA tarihinin en iyi 6. adamı olduğunu belirterek, Jamal Crawford'a saygı duyduğunu ancak kariyerinde daha fazla maça yedekten çıktığını savunuyor. Trabzonspor, Muhammed Salah'ın transferiyle bu sezon forma satışlarında %152 artış yakaladı ve dönemsel rekor kırdı. Kombine satışları 25 bine aştı, satışlar hızla artıyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 97 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın hava genellikle bulutlu. En yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Sivas'ta yarın aralıklı bulutlu bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 25 derece. Yozgat'ta yarın parçalı güneşli bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
3: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
5: Ziyafette ziyafet var.
0: 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
5: Reklam.

0: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.
1: Ah, rananin, rananin, ara, ira. Yakalım mı, yapmayalım mı?

0: yüzden severim.
1: Play Store'dan indirdikten sonra...
2: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
1: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
3: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
2: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
3: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
2: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
1: 300
2: diye.
1: 300 lira.
2: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
1: evet,
2: veriliyor.
1: KDV'si, vergisi.
2: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
1: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
3: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
1: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
2: Çok güzel, evet, onu ben
1: çünkü
2: de ben.
1: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzamı doğrulama yani kodumu. Ben
2: kalmış.
1: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
2: Geldi.
1: Mesajım geldi. Onayla.
2: Harika.
3: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
2: Şimdi
3: İşlem
2: yükleniyor.
3: Bitene kadar ayırmayınız.
1: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
2: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
1: Başkanım yani bir 15 dakika sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
2: Şimdi bir dakika sürmedi.
1: Bir dakika sürmedi. Şansa...
2: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
1: Evet.
2: Muhteşem.
4: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

0: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu.
1: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi,

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Reklam. Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
1: Reklam.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dolandırıcılıkla mücadele merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adli süreç ve kurumlar arası güçlü koordinasyon sağlayacağız dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda milyonlarca vatandaşın kişisel verisini yasa dışı yollarla sızdıran siber şebekeye operasyon düzenlendi. Dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık eden iki şüpheli dijital materyalleriyle birlikte yakalandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan toplam 11 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla vatandaşlardan herhangi bir ad altında ücret tahsil edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesine ilişkin soruşturmada Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığını duyurdu. 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılan soruşturmada 45 adreste yapılan aramalarda şu ana kadar 33 kişi gözaltına alındı.
3: Spor.
2: A Milli Futbol takımının bugün saat 21.45'te Fransa ile Turka Kocaeli Stadyumunda oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. grup karşılaşması öncesi Kocaeli'de ulaşım tedbirleri alındı. Maça gelecek taraftarlar saat 18'den itibaren tramvayları ücretsiz kullanabilecek. Belirlenen ücretsiz otoparklardan da stadyuma ring seferleri düzenlenecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kazandığınızda da kaybettiğinizde de geçmiş oynamıyor. Biz sadece şuna konsantre olacağız. Futbolumuza odaklanarak istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. Bu tür maçları böyle büyük futbolcuların oynadığı takımlarla oynamak büyük keyif veriyor. Bu işi bunun için yapıyoruz dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havva Nur Ketyuda, bronz madalya elde eden Nurselen Yalgettekin ve Samet Gümüş madalyalarını düzenlenen törenle aldı. Trend Yol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar'la yollar ayrıldı. Sezon başında kırmızı siyahlı ekiple 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Uçar'ın görevine alınan sonuçların ardından son verildi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6717 lira 69 kuruş, Amerikan doları 48 lira 93 kuruş, euro 55 lira 70 kuruş, sterlin 64 lira 66 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 2 sent, bir bitcoin 84.374 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.888 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle İskenderun Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Haber.

0: Şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
2: Kimliğinizi alabilir miyiz?
1: Tabii.
2: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
3: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
1: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
4: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
1: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

0: Reklam.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: Enerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgenizden iki haberle başlıyor. Tokat-Sivas yolunda Katmerkaya'daki heyelan sonrası trafik aylardır tek şeritten kontrol edilirken kış öncesi yolun açılması ve çalışmalar bekleniyor. Tokat Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Gaziler Günü'nde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret ederek dua edip sohbet etti. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Ankara'da seyyanen zam talebinin dile getirildiği Anayasa Mahkemesi önündeki eylemde emekli polis Ali Şe, geçim sıkıntısı nedeniyle beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. Sağlık ekipleri müdahale etti, resmi açıklama henüz yok. İstanbul'da bir otelin genel müdürü ve çeşitli çalışanları bir yılda farklı yöntemlerle oteli 1 milyon dolar zarara uğrattı. Operasyonda 5 kişi tutuklandı. İncelemeler haksız kazancı ve şüpheli işlemleri ortaya çıkardı. Kuzey Kıbrıs'ta batık filojet gemisindeki aramalarda tüm alanlara ulaşıldı. Ancak başka naaş bulunamadı. Ölü sayısı 15, kayıp yolcu sayısı 13 olarak açıklandı. Gemideki sertifikalar ve dijital materyaller inceleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2026 yılında eğitim kurumlarına yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesine dair sonuç listesini yayımladı. Bu listeye göre ilgili yöneticilerin görev dağılımı netlik kazandı ve eğitim süreci devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, MASAK'ın dijital altyapısına yönelik FETÖ yapılanması kapsamında yürütülen siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında 5 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. 3 eski MASAK başkanı ifade verecek.
1: Spor.
2: Trabzonspor Muhammed Salah transferiyle forma satışında rekor kırarak geçen sezon 46 binden 116 bine yükseldi. Kombine satışları da 25 bine geçti, artış %152 oldu. Ümit Milli Futbol Takımı UEFA 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ukrayna'ya konuk olup playoff için puan almaya çalışıyor. Fenerbahçe Futbol Takımı Milli Arada 3 Ekim'de Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçı yapacak. Mücadele TS19'da başlayacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 97 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın hava genellikle bulutlu. En yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Sivas'ta yarın aralıklı bulutlu bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 25 derece. Yozgat'ta yarın parçalı güneşli bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
3: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
3: Reklam.
1: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: yapalım. Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
1: Çok güzel,
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de.
0: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzamı ben doğrulama yani kodu mu? Ben
1: kalmış.
0: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Yani bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: işte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
3: Evet. Muhteşem. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444 1 406 0356 212.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de Kel Kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: Hazır değilim.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Argenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Argenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Argenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Argenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Argenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik. Sinerji FM.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
0: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: bana yaklaş bir tanem. Reklam.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, Tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Reklam. Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legno Home Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356-212-6060
2: 0555-463-7777.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandı.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, dışarıda hava nasıl olursa olsun sizin havalarınız her daim radyomuzla güzelliklerle dolsun efendim. Şarkılar Bizi Söyler programına merhaba dedik. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Değerli konuklarımız Şarkılar Bizi Söyler programı içerisinde son olarak bir İlkay Armen çalışması paylaştık ve rotamızı biraz daha eskilere çevireceğiz. Son zamanlarda Tarkan yorumundan dinlemeye alışkın olduğumuz bu güzel sanat müziği eserimizi asıl sahibinden paylaşıyoruz. Yaşar Özel seslendiriyor. Islak, daha ıslak öp beni ne olursun diyecek sanatçımız.
1: Islak, daha ıslak öp beni.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, program devam ediyor. Geçmişteki en özel çalışmaları yine siz sevgili dostlarımızı anımsatmak adına Şarkılar Bizi Söyler programında bu güzel eserleri sizlerle buluşturuyoruz. 70'li yıllardan bugüne belki de birçok isimden dinlemişsinizdir bu güzel şarkımızı. Hangi şarkıdan bahsediyoruz? Yarım Kalan Aşk. Bu güzel Arif Sami Toker'e ait Hicaz eserimizi yine sevmiş olduğumuz isimlerden bir tanesi seslendiriyor.

Biz değerli konuklarımız program birlikteliğimiz devam ediyor. Şarkılar Bizi Söyler programında bir yeni versiyonlarla yapılmış bir çalışma paylaşıyoruz. Bir de geçmişe doğru uzanıyoruz özellikle şu bölümde. Geçmişe doğru uzandığımız noktalarda güzel bir gönül yazar çalışması paylaşacağız. Kıskanırım seni ben, kıskanırım kalbimden. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdimden diyecek sanatçımız.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
6: Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar Bizi Söyler. Şarkılar Bizi Söyler devam ediyor.

Bölgenin en güçlü sesinde şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programında en güzel eserler kulağınızda olmaya devam ediyor efendim. Yine çok sevdiklerimiz arasında yer alan bir çalışmayla devam edeceğiz. Bestesi Bilge Özgen'e, güftesi Şafak Atayman'a ait Nihavend eserimizi yine güzel bir isimden paylaşıyoruz. Sanatçımız gökten yağmur değil sevgiler yağsın diyecek.

Günün en güzel dakikalarına en güzel sanat müziği eserleriyle eşlik etme gayretindeydik. Şarkılar Bizi Söyler programının bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda yine karşınızda olacağız. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler sona erdi.
1: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Reklam. 98.9 FM, Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: döner acayip.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayip.

şıkkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.

merak ettim. Bir zamanlar gelmiştin, belki yine gelirsin. Seni bekliyordum, geç kaldın merak ettim.